0: Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş bulduk Ümit abicim.
0: Ne mutlu ettin bizi.
1: Sağ ol abi.
0: Arkadaşım, dostum, tertibim.
1: Eyvallah.
0: Asker günlerimiz 2005 yılında.
1: Evet ya.
0: Ne güzel günlerdi.
1: Görünce direkt abi böyle kamuflaj geliyor aklıma seni görünce.
0: Ben seni orada gördüğümde de çok mutlu olmuştum. Yani televizyondan görüyordum TRT'den.
1: Eyvallah.
0: Güzel günlerimiz geçti orada.
1: Evet.
0: Hüseyin'cim geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık.
1: Ne
0: Çok
1: demek
0: mutlu
1: abi?
0: olduk.
1: Sağ olun.
0: Zaten
1: Teşekkür ederim.
0: hepimiz birbirimiz tanıyan insanlar.
1: Dedeler topluluğu.
0: Evet. Aynen öyle. Güzel bir eserle bize eşlik ettin, çaldık. Arkada fotoğrafımız o an yaşanmış.
1: Evet.
0: Biz de burada improvizelerle ve türkümüzle hem çalarak hem söyleyerek bu anı yaşadık. Ne mutlu.
1: Evet.
0: Hangi eserle devam edeceğiz?
1: Şimdi Sinan Çelik ustanın bestesi
0: Of
1: vardı, bir
0: Sinan
1: eseri
0: abi.
1: vardı. Hazan isimli. Böyle Azerbaycan versiyonu gibi bir Azeri formda bestelediği güzel bir bestesi var. Onu icra etmeye çalışacağım.
0: Tamam, çalalım sonra üstüne konuşuruz.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Sinan abiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Ne
1: Evet,
0: güzel bir
1: zaten
0: beste.
1: çok usta ve ustaca bir eserdi.
0: Ben çocuk yaşlarda müziğe işte böyle profesyonel bağlama yeteneği ilk başladığım zamanlarda Arif Sinan Müzik Merkezi'nde Sinan

0: Abi de gelirdi. Böyle büyük konserlerde beraber çalardık. Ben o yaşta onlarla çalma fırsatı buldum. Sinan abiyle,
1: Ne
0: tabii.
1: güzel.
0: Fatih, Gürgün, hocalarla. Hep bir ara Deniz abiyle, Deniz Selman. O yaşta onlarla beraber çaldım. Sinan abi de gerçekten sazında usta, virtüöz.
1: Evet, çok
0: Büyük bir
1: kıymetli.
0: hocadır.
1: Çok kıymetli.
0: Çok güzel bir beste. Buradan sevgilerimizi iletelim.
1: Hayırlı
0: Ve
1: olsun.
0: Kürdi makamında bir eserdi.
1: Evet.
0: Devam edelim öyle Kürdi
1: Olur
0: makamında.
1: abi.
0: Bir Karahisar Kalesi çalalım, okuyalım.
1: Keyifli.
0: Hep beraber arkadaşlar. Peki.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yani ustalarla beraber çalınca da başka bir keyif oluyor.
2: Murat abi benim çocukluğumdan beri zaten çok hayran olduğum bir müzisyen ve gerçekten yani benim müzik yolculuğumda da çok katkıları var. Kendisinden çok feyiz aldım yani çok beslendim. Burada herkes çok kıymetli arkadaşlarımız. Ozan
0: Tabii.
2: Ükcan olsun, Sertaç
0: Yani
2: olsun, Barış Çim olsun.

0: Ve Murat yaş olarak da daha aynı yaşlardayız. Diğerleri daha genç. Doğal olarak tabii Murat çok yol kat etti ve çok farklı projelerde de yer alıyor. Yani usta, virtüöz, onu herkes tanıyor. Sağ
1: İnsan
0: olsun.
1: üstü
0: Yani.
1: diyorum ben ona.
0: Ozan Sarıboğa desen öyle.
1: Öyle.
0: Eyüp Can Açıkpazı başka bir yollarda, başka bir yerlerde uçuruyor bizi. Barış desen öyle. Sertaç
1: Evet.
0: Batı'dan gelip işte bizimle beraber bu müziği paylaşıyor. Hepsi birbirine çok değerliler ve biz beraber zaten müzik yapıyoruz. Ümit Yılmaz ensemble olarak da çok
1: Evet,
0: çalıp
1: evet.
0: söylüyoruz.
1: Biliyorum, çok
0: Evet,
1: dinledim.
0: çok keyifli. Akşam da keyifli gidiyoruz.
1: Tabii.
0: Ne çalacağız Hüseyin? Bir şey çalalım, söyleyelim. Ondan sonra seninle konuşmak istediğim şeyler
1: Ben
0: var,
1: kendi
0: sormak istediğim.
1: yöremden bir eser icra edeyim. Ağır halaylarımız vardır bizim. Avlu Turnam da o
0: Of.
1: halaylardan bir tanesidir. Kırşehir yöresinde, Keskin yöresinde. Onun başına da bir bozlak açalım. Arada da hatta avşar bozlağı
0: Of, harika
1: gösterelim.
0: olur.
1: O da bütün ustaların işte Muharrem Usta'dan tut, Hacı Taşan'a, Neşet Ertaş, Çekiceli'ye ruhlarına armağan olsun. Elimizden geldiği kadar
0: Çalalım,
1: armağan olsun.
0: seslendirelim, ondan sonra da sohbetimize devam edelim.
1: Elbette.

0: Eline sağlık Hüseyin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizi oralara götürdün.
1: Barış'ımın da ellerine sağlık. Vallahi bizim tam Kırşehir halayı sanki Kırşehir'di.
0: Tabii şimdi biz hepimiz müziğin içerisinde
1: Evet.
0: olduğumuz için hani görev yerlerimizde de hep o müziğin içindeyiz, farklı müziklerin içindeyiz. Tabii yıllardır beraber çalıyoruz, beraber söylüyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Ne
1: Aynen.
0: yapacağız, ne
1: Çok da
0: hissedeceğiz.
1: seviyoruz
0: Ama
1: birbirimizi.
0: sen bizi
1: Onun
0: oralara
1: da enerjisi
0: götürdün, o
1: var.
0: topraklara gerçekten yani ben çok etkilendim sen çalarken. Senin
1: Eyvallah.
0: virtüözlüğünü, ustalığını zaten
1: Estağfurullah.
0: biliyorum.
1: Estağfurullah.
0: Yani askerde
1: Teşekkür
0: az
1: ederim.
0: dinlemedim seni. Eline yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Barış.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Şimdi çok nacizane benim
0: Senin
1: ufak
0: var mı karaladığın,
1: karaladığım
0: yazdığın şeyler?
1: çok nacizane böyle küçük kendimce şeylerden vardı. Onlardan bir esinti diye ismini koymuştum.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir mütevazi bir bestem demeyeyim, bir çalışmam diyeyim ona. Beste çok iddialı bir şey olur benim için. Böyle küçük bir çalışmam var, onu seslendirmeye çalışayım.
0: Tamam, peki. Hep beraber çalıyoruz, dinliyoruz.

0: Harika bir beste olmuş bence Hüseyin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yani
1: Mutlu
0: biz
1: oldum.
0: de çalarken arkadaşlarına çok etkilendik. Valla yüreğine sağlık.
1: Ne mutlu bana abi, çok teşekkür ederim.
0: Duygularına sağlık.
1: Sağ ol.
0: Ki bu eseri bence bir şekilde herkesin duyması için bir şeyler yap. Bence duyur.
1: İnşallah. Dedeyle
0: Yapmak
1: beraber.
0: lazım. Zaten bizim programımızın formatı da böyle. Yani senin gibi üstadlar geliyor. Saz sanatçıları ya da ses sanatçıları. Ya tamamen böyle doğaçlama, işte sen burada karar verdin o parçayı çalalım
1: Evet.
0: diye çaldık. Çok güzel oldu. Ya yani arkada fotoğrafımız, burada bir usta, müzisyenler hep beraber güzel bir ahenk yarattık diye düşünüyorum.
1: Allı turnuva da Barış karar verdi.
0: O da seni tanıyor tabii.
1: Sağ
0: Çok da iyi bir
1: olsun.
0: karar vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına
1: Ben çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim abi. Çok
0: Valla.
1: mutlu oldum. Çok keyif aldım. Hep çok güzel arkadaşlarım, çok sevdiğim arkadaşlarım ve abilerim var. Seni görmek çok mutluluk verdi bana abi.
0: Eyvallah.
1: Tekrar.
0: Umarım keyif aldın programımızdan. Mutlu oldun.
1: Müthişti benim için.
0: Sağ
1: Çok
0: ol.
1: keyifliydi. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz. O zaman son bir eserle programımıza veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ne demek?
0: Ve bir benim bestemi çalacağız bu
1: Oh
0: sefer.
1: ne güzel, tamam. Bir ustadan bir ustaca eser.
0: Ozan'ın düzenlemesiyle bizim bir bestemiz. Gözyaşı.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var.

0: hal, hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Kerem Cem için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra.
0: Nasıl?
1: Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle.
2: Ya, teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düştü, şunu alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
2: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
2: Evet. Ben de sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem seyrediyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah,
1: yani
0: deme.
1: Ben biraz yaralıyım
0: deme
1: ya.
0: Deme.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için.
1: Ha, herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
3: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Anneciğini de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten.

0: Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı?
1: Ya müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında sahnede olmayı oyunculukta çok seviyorum ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
0: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
1: Hadi
0: Sen istirahat
1: bekliyorum.
0: ederken,
1: Keyifle
0: soluklanırken.
1: dinliyorum.
0: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, değil misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerinde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de, TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte... Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı
1: ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm.
1: Ne
0: düşünebiliyor
1: güzel.
0: Musun?
1: Vay, vay, vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde. 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada... Bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki...
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama... TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya. Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet, evet, evet.
0: Söyleyince nazara mı geliyor sence?
1: Gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: bilmiyorum.
0: Mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de hiç tutamıyorum kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: bence
1: ki.
0: De.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu kaybettiğimizde
0: bence de.
1: Olmaması gereken
0: o
1: şey özellikle.
0: O zaman hayal kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de.

0: Senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle hissiyat. Tabii. Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da gelsin.
1: Olur tabii ki.
0: Teşekkürler.
1: Tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bu şarkıyı böyle söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten. Ya, her söyleyişte evet, başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten heyecanlı.
2: Peki bu şarkıyı sana 100 defa ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
0: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
2: Biliyorum. Biliyorum işte.
0: Biliyorsun.
2: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
0: Magazin programı.
2: Yok vallahi biz öyle şey yapmam. Çok samimi söyledim
0: ama
2: gerçekten.
0: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama
2: Kerem, Kerem ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
0: Öyle planlar yapalım, tamam.
2: Evet. Yani var mı öyle bir planın?
3: Var mı öyle bir plan?
2: Çok güzel bir şey.
0: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı.
2: Var mı?
0: Tabii
2: süper.
0: Ailesini çok de çok seviyorum onun.
2: Harika.
0: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet
2: ya,
0: işi
2: bir
0: ya.
2: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
0: evet,
2: olsun
0: çok
2: Rabbime.
0: Çok tatlı bir eşim var.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
0: Ne
2: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
0: evet,
2: biliyorsun.
0: Evet, çok yüksek.
2: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm, yine bir ailenin yüzünü güldürebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Beraber yapalım.
2: Ya yapalım.
0: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Helal olsun sana.
2: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var diyorum her zaman.
0: Tabii ki.
2: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim. Ben
0: tamam olur, tamam. Arayacağım
2: seni. Bu arada biz Kerem'le nerede tanıştık onu söylemek istiyorum. Kerem'cemle nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Evet. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
0: Tabii ki.
2: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde.
0: Tabii ki.
2: Sevgili Pervin Ersoy, sevgili Bilge Kuru.
0: Evet, aynen.
2: Biz böyle Türkiye'yi gezdik. Harika ve sosyal medya hesaplarımızdan.
0: Dostluklar yarattılar ve
2: güzellikleri paylaştık.
0: Evet, güzellikleri paylaştık.
2: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için. Hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
0: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezi, bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3 yaşındayım.
2: Çok şanslısın.
0: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdi. Karadeniz'e gidiyoruz. Peki ne kadar yokuz? 21 gün yokuz.
2: Ne diyorsun?
0: 3 hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün Türkiye'yi gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o çıkarttı.
2: Ne güzel.
0: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha gezmezsin buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
2: Ay canım benim, ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'a bütün alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu
0: Öyle.
2: repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: bölüşürdük
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: Ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu
0: gözünden.
2: anda. Evet.
0: Ya ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben. Değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
2: var.
0: üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay
2: üzgün.
0: klibini de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet
0: Sonra
2: evet.
0: ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye

0: Beğenmiyorsun bu şarkıyı, bu şarkıyı. Benim. Hemen bütün şarkıların önüne aldım.
1: Süper.
0: Ve çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik buna.
1: Ve çok popüler şimdi.
2: Hadi o zaman bir bakalım.
3: Üstüne konuşalım lütfen.

0: Diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım.
0: Yani
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Herkes bir şans. Yalnız muazzam güzel bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen gerçekten arkadaşlarıma emeği çok teşekkür ederim. Gerçekten emeği geçenlere
0: teşekkür. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: gerçekten
1: ol.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Çok sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı hikayesi
0: muazzam
1: var ki.
0: Keremcem çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: Hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi
1: mi? Tamam, gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben çok,
0: çok sağ ol.
1: Teşekkür
0: şerefler
1: ederim.
0: Verdi.
1: Beni çağırdığın için
0: ne
1: çok
0: demek?
1: Sağ olun. Böyle güzel bir orkestra
0: çok
1: ve böyle insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik Ekranları'nda seninle birlikte olmak keyifli Aslı'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Aslı olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
1: Tamam oğlum.
0: Hep romantiksin ya.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Albüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Sevgili dostlar, merhaba. Toprağı anlamak, tanımak için dokunmak, işlemek lazım. Kültürü anlamak içinse dolaşmak, köklere inmek. Bizim kültür köklerimiz Anadolu'da neyse ki hala yaşıyor. Geçen programda birlikte olduğumuz Osman Kırca ile sohbetimiz çok güzeldi. Ve bir programa sığmayacak kadar dolu bir halk sanatçımız kendisi. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Osman Emmi'ye çaldığı üç telliyi Samsun'dan kim, neden armağan etmiş?
1: Bu çevrede böyle Ramazan Usta vardı. Topal Ramazan denir, evet. Ramazan günü.
2: Ben onun yanına da çok gittim.
1: Gittin değil mi?
2: Gittim. 3-4 tane bağlama aldım. Biri evde, bir arkadaşım evinde yanında. Yani ona çok bağlamalar getirdim.
1: Evet, evet.
2: Yani dedim ya, birini gördük, birini şey ettik derken işte bunu da bir öğrencinin biri Samsun'dan eski Topal'ın bürosunun fotoğrafını çekmişti ilk yanında.
1: Evet.
2: Samsun'dan hediye getirdiler bana, bunun 5-6 sene oluyor.
1: Evet.
2: Yani adam postaneye bile havale etmemişti. Elmalı'ya ben geldim, ilerisini bilmeyen dedi. Sürekli vardık, adama biz yemek yedireceğiz, para vereceğiz. Hayır, hayır, senin de gırdağların çiçeğisin, biz yedireceğiz. Para da almıyoruz, biz bunu sana getirdik dedi.
1: Ne güzel demiş ya, kır dağların çiçeğisin yani, diyor sana değil mi? Senin değerinin farkında demek ki yani. Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Buyur abi.
1: Şimdi mesela dünyada önemli müzik okulları var.
2: Evet.
1: Senin bu bastığın sesler var ya, evet, o kadar değerli ki. Çünkü o dağlardan hissettiğin, o çiçekler gibi, o kokular gibi dağlarda hissettiğin, öğrendiğin, duyduğun, töreyle bugüne gelen o sesleri basıyorsun sen.
2: Evet.
1: Şimdi mesela bizim müziği, biraz böyle müzik konuşayım sana. Bizim müziği çok seslendirmek falan istiyorlar ya, böyle işte batıdan işte majörler, minörler bir şeyler öğreniyorlar böyle çocuklar, evet, okullarda. Bunların altına gitarlarla çalıyorlar falan. Aslında o bastıkları sesler bunlara uyumlu değil. Çoğu ses uyumlu değil.
2: Şimdi abi, dönüş. Çünkü ben ne diyeyim, 80 öğrenci geldi benim yanına topsun diye. Araba geri dönüşüm var. Keşke bu çocuklar bunu alsa. Bu parçaları unutmasalar.
1: Evet.
2: Hepsi orka girmiş, saksımana girmiş. Bunlar nedir bilmiyorlar. Bu 12 perdeden dönen bir parça alet.
1: Evet. Ama yani, nasıl bir armoni var böyle yani, kendi içinde? Senin bastığınız...
2: Datlı sesi bir müzik veremez ya.
1: Neden datlı?
2: Çok datlı. Göç yıllarında.
1: Ha?
2: Develerde, kilimler ardılı.
1: Ha?
2: O bölüm bölüm geçilerin yollarda sürüler. Gangal köpekler ara bölümler boğuşmasın diye o konaklama havalarında. Bağırçığın içine sokup da yargında yollarda birilerde çalınan alet.
1: Neden güççük bu?
2: Neden güççük?
1: Ha? Çünkü o heybenin içine ya, girmesi lazım.
2: Heybenin içine girmesi lazım.
1: Göç ederken böyle konakladığında çalıp böyle ruhunu oraya aktarıyorsun değil mi?
2: Evet abi ya.
1: Peki koyunlar falan bunları dinler mi böyle?
2: Abi bunlar, bak ben sana, ben koyun da güttüm. Çok koyunumuz yoktu da var, biraz kümeliydin. Ben çok güzel bir gün yaşadım davarlarının da. Gençliğimde biraz kıtanaydıydım benim. Saçlar ta arkadan.
1: Yapma ya.
2: Babam pelivan adamıydım. Babam memlekette yengen olmuş. Bu saçları kırkacağım, kırklığıyla geçeyim derdim. İkinci katı eve başına çıkar, derden derdin. Üçüncü hanım babam. Varıyoru kaç pencereden tüm. Ya babam sıfır pelivan kovası der, ben saçlarım kızlara daralıyorum, gencim.
1: Yapma ya. Yine yakışıklısın be Osman abi. Yine yakışıklısın ya, maşallah.
2: Şükür, Allah'ıma şükür güzel günler yaşadık. 6 çocuğum var, hepsini güzel.
1: Maşallah.
2: Everdim, çıkardım. 14 yani, torunlar var.
1: Maşallah.
2: Hepsi güler yüzlü. Hinden geri güzel yaşadılar. Biz yaşadık. Onlar nasıl olur bilmiyorum galiba işte.
1: Çocuklar çalıyor mu peki senden sonra?
2: Çocuklarda bir oğlum var Ali, sen işte. Orada sen gösterdin.
1: Ali çalıyor.
2: Evet, Ali tamam. Sen o solak çalıyor mu çocuk? Sesi tabii güzel. Detara onu çekmiş.
1: Evet. Güzel ses ama ya. Güzel.
2: Amcamın kızı benim hanım.
1: Evet.
2: Ona çekmiş. Solak çalarmış ama çok üstünmüş. Ben bir yaşında çocuğum için öldürdüm.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ya bunun için bizim geldiğimizde var öyle bu.
1: Evet.
2: Çok acayip var.
1: Şimdi sen beni coşturdun. Ben bir şey çalmam lazım seninle birlikte.
0: Samsunlu gencimizin sen kırdağların çiçeğisin diye hediye ettiği üç tellisiyle çalan Osman Kırca'ya eşlik etmek ayrı bir güzellikti benim için.

Derken Osman Kırca Usta tekez ortlatmasından teke zeybeğine geçiş yaptı. E ne de olsa Antalya ile Burdur komşudur. O zaman ben de coşuverdim. Sarı zeybeğe gitti avazım.

0: Çalınıyor, güzel çalınıyor da. Tabii yaşlandıkça her şeyden merak gitgide gençliği tutmuyor.
1: Ama şu var şimdi, yaş ilerledikçe demleniyorsun.
0: Ya böyle ya.
1: Yani şimdi senin o parmağınla yaptığın küçücük hareketin bir anlamı var. Yani yaşı almanın da böyle bir özelliği var yani.
0: Şimdi alkol
1: Çayı demlemeyince içilir mi?
0: sazda güzel çalar mı?
1: Evet.
0: O sazı bağlamayı bütün oğlana verdim ben. Oğlum ben bunları taşıyamıyorum artık. Sen kullan.

0: Osman abi bunda şimdi 4 tel var. Demin 3 tel vardı. Buna 4 telli diyorsunuz değil mi?
1: Evet, buna cüra, ona bağlama 3 telli.
0: 3 telli.
1: Evet, bu da cüra derler buna. Tabii bu göç yollarında çalınan, hani boğmalar olur, çökertme havalar olur. Bizde genellikle vardır öyle eskiden 4 telli hani. 3 telli tabii daha başka bir tatlı şey sesi veriyor.
0: Akor sistemi
1: Yani
0: başka, o
1: evet.
0: bağlama üzerindeki
1: Her
0: akor da.
1: çeşitleri
0: Ha.
1: değişiyor şimdi bu
0: Tavşan
1: mesela.
0: üzerinde de diyorlar
1: Ya bu
0: ona.
1: 4 telli de boğmada çalabilirsin göç havaları.
0: Bunu şimdi o sesleri bak farklı bak bu şimdi ilgili gençler için şu re perdesine bastığın zaman üstte iki tane ses var şimdi. Re'ye bastığın zaman ikisi aynı oluyor.
1: Şimdi onu 4 telli ikisine bastın da bam telli burada oluyor ya mesela.
0: Burada
1: Şurada
0: beşli çıktım, beşli bir
1: bam
0: şey.
1: tel bu iki teli tutacak. Şimdi
0: Evet.
1: tutuyorum mu?
0: Evet.
1: Şimdi tutuyorum bak.
0: Orada beşli bir şey çıkıyor, öbür tarafta

Antalya'nın Kaş'a bağlı Çavdır köyünden Osman Kırca konuktu bu hafta. Bu güzel ve yüce yürekli insanlar dağ başlarında mutlu, kendi ortamlarında hayvanlarını gezdirip, toprağa ekip, kendi yaşam ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kısacası dağları üretim için kullanıyor yörükler. Kültürün de en arı durusunu, en ilk el yani bozulmamış olanını yaşıyorlar. Hay sağ olasın, ömrün uzun olsun, çocukların ve torunlarına mutlu yaşa değerli ağabeyim Osman Kırca ustam. Yaylalar size emanet.

0: bayanlar baylar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen ne açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Saygıdeğer konuklar, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyoruz. Sevgili arkadaşım Tolga Kılıç, Can Olgun, Mehmet Akatay, bu akşam sizlere çok özel şarkılarla çok güzel bir program yapmayı planlıyoruz. Bu akşam benim için çok özel. Çünkü eşim ve kızımla beraber bir program yapacağız. Onlar bu akşam benim ve bizim konuklarımız. Şimdi sizlere eşim ve kızımı tanıştırmak üzere, ki tanıyorsunuz zaten onları, Meral ve Mina'nın yanına gidiyorum. Sevgili Mina, kızım. Sevgili eşim, Meral, eşim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet Meral'cim, şimdi tabii Mina karşımıza böyle olunca insan bir
1: heyecanlanıyor
0: ya tabii şimdi. 21 yaşında kızımız. Mina'nın da çok güzel bir sesi var. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten.
2: Teşekkür ederim.
0: Mina'cığım, ne düşünüyorsun bu durum hakkında?
2: Ya ben çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir durum oldu. Yani çok mutluyum. Şahsen ben de heyecanlıyım. Normalde birçok kere beraber sahne paylaşmamıza rağmen ilk defa annemle de hep beraber
1: üçümüz
2: paylaşmış
1: bir arada,
2: olacağız.
1: Değil mi? Aslında sana hatırlatayım. Yıllar önce sen ilkokul birinci sınıfa başlamıştın. O gün bizim bir böyle, biz müzisyenler performans yaptığımızda ekstra diyoruz.
0: Evet.
1: Bir ekstramız vardı arkadaşlar.
2: Evet.
1: Mina o zaman okuldan çıktı ve okul formasıyla sahnede def çaldı. Senin yerine. Evet evet, böyle bir performansı var, unuttu galiba.
2: Evet. Böylece ilk defa beraber şarkı söylemiş oluyoruz. Evet.
0: Herhalde bu programda bizim için büyük bir anı olacak. Bundan
1: tabii,
0: dolayı
1: kesinlikle.
0: Da TRT'ye çok teşekkür ederiz. TRT,
1: evet, çok
0: böyle imkanı
1: ediyoruz
0: sağladığı için. Ama zaten Meral yıllardan beri İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı yaptı. Laterna programını beraber sunduk.
1: Evet.
0: Daha önce Dünya'nın Müziği'ni beraber yaptık.
1: Evet.

0: Değil mi? Başka
1: Müzik deyince.
0: müzik deyince vardı. Bir şarkı, bir türkü vardı beraber
1: Evet,
0: yaptığımız.
1: bayağı program
0: Bayağı
1: yapmışız
0: program
1: biz
0: yaptık
1: ya.
0: tabii
1: Evet,
0: canım. Bayağı
1: evet.
0: program yaptık. Mina ile beraber, Mina'nın tek başına yaptığı. Mina'cığım, müzik programının ismi neydi?
2: Z kuşağı diye bir program yapmıştık.
1: Müzik kuşağı olmuştu sonra o.
0: Evet, müzik kuşağı.
1: Evet. Aile böyle bir programda yapmış
0: Evet,
1: oldu yani.
2: Aslına bakarsanız aslında tamamen sadece Z kuşağına yönelik yapmamıştık. Yani Z kuşağını birazcık günümüz büyüklerimize açmak istemiştik. Çünkü biz
1: Doğru.
2: biraz yanlış anlaşılıyoruz. Ama böyle gençler de olduğunun sesini duyurmak istemiştik programda
1: Evet,
2: tamamen.
1: çünkü Minacığım o zamanki repertuarınız çok nostaljik şarkılar da vardı. 90'lı
2: Evet.
1: yıllardan,
0: 90'lı yıllardan.
1: 80'lerden. O nedenle söylüyorum ona, Mina tabii bunu.
0: Mina çok şanslı mıydı tabii. Dedesi müzisyen, annesi müzisyen, amcaları
1: Amcaları da
0: müzisyen.
1: müzisyen.
0: Doğduğu
1: Evet.
0: andan itibaren hep starların içinde, starların sahnesinde.
1: Evet.
0: Jordi Savall, Fazıl Say, Mustafa Sandal,
1: Şimdilerde Mustafa Sandal'la çalışıyor,
0: eşim
1: değil
0: bir de
1: mi?
0: Mustafa Sandal'la beraber çalışıyor.
1: Evet.
0: Sevgili Tolga'yla, şefimiz Tolga'yla beraber.
1: Evet, çok güzel. Beni de alın aranıza.
0: İkimiz şu an için iyi
1: Peki.
0: gidiyoruz.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi senden bir şarkı dinleyebiliriz.
1: Tamam, hadi o zaman ilk ben başlayayım, değil
0: İlk
1: mi?
0: sen başla
1: Evet,
0: tabii.
1: evet. Daha iyi olur. Efendim, sizler için söylüyorum.

0: Meracığım hakikaten hakikaten çok güzel bir sesin var ya ve
1: Çok
0: çok güzel
1: teşekkür ederim.
0: yorumluyorsun.
1: Çok
0: Gerçekten
1: teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: bir şey olarak söylemiyorum, eşin olarak söylemiyorum, bir müzisyen olarak söylüyorum. Mina herhalde sana çekmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Bence de.
1: Muhtemelen.
0: Aşk
1: Çünkü
0: olsun. Niye bende ne
1: ama
0: var?
1: şöyle bir şey var. Biliyorsun çocuk zekasını, mitokondrisini tamamen anneden alıyor. O yüzden de yeteneğini de benden almış olma olasılığı yüksek.
0: Babadan ne alıyor? Ben onu anlamadım yani.
1: Senden daha olumsuz taraf
0: Teşekkür ederim.
1: desem mi
0: Aşk olsun. Teşekkür ederim.
1: acaba?
0: Teşekkür ederim. Mina ileriye yönelik müzikle alakalı ne gibi planların var?
2: Ben çok iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Yani şu anda da tabii ki de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama en büyük hedefim herhalde dünyaya açılmak olabilir. Ama önce kendi ülkemi temsil etmek istiyorum. O yüzden önce kendi ülkemde ünlü olmak istiyorum galiba. Ama
1: Aslında çok
2: tabii.
1: güzel bir şey söyledim Mina. Daha önce ben de bu araya girmek istiyorum. Anne olarak konuşuyorum.
0: Peki.
1: Şimdi Mina, biz ona olanaklar sağlarken hani yurt dışında da okuma olanağı sağladık. Ama Mina ısrarla kendi memleketimde okuyacağım dedi. Bu açıdan da onu sevgiyle kucaklıyorum. Benden uzaklara gitmesin.
0: Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum Mina ile alakalı.
1: İnşallah.
2: Ben de aynı
0: Kesinlikle
2: şekilde.
0: inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Çok güzel besteleri var bu arada.
1: Bu arada senin de programın hayırlı olsun diyelim, değil
0: Teşekkür
1: mi
0: ederim.
1: Minacığım?
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi bir şarkı da Mina'dan mı
0: Evet, bir
1: dinlesek
0: şarkı da
1: acaba?
0: Mina'dan dinleyelim.

0: Babacım ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık güzel kızım.
0: Canım benim. Biz Meral'le beraber 1986 yılında değil mi Meral'cim zannediyorum TRT 86. Çocuk korosu, gençlik korosu evet, muyduk? Evet. Çocuk korosu muyduk biz?
1: Çocuktuk sonra gençliğe geçtik.
0: Evet. Beraber orada tanıştık. Ankara sonrasında da bugünlere kadar da geldik. Sen müzikal kariyerini istersen seyircilerimizle paylaş. Ben biliyorum çünkü.
1: Evet gayet iyi biliyor. Efendim ben aslında bakarsanız Hakan'dan önce de Hamoy Derneği'nde halk müziği söyleyerek başladım. Aslında tabii çok idealim değil de halk müziği söylemek ama çok seviyorum ben halk müziğini söylemeyi. Ablam vasıtasıyla. Sonra bana dediler ki sen koroda olmak için çok küçüksün ve sesin daha çocuk sesi. Bir yetişkin koroydu çünkü. Fakat bu arada bütün aktivitelerinde de ben yer aldım. Israrla gittim. Aslında çok bozuldum bana böyle söylemeleri. Daha sonra Serbülent Yasun'du hocamız.
0: Evet,
1: bu arada
0: evet,
1: onu da saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamı. Ankara Radyosu'nu kazandığım zaman ben ailede hiç müzisyen yok ya bizim. Evet. Yani güzel sesli büyüklerim var tabii. Dayılarım.
0: Ailede çok güzel sesler ama profesyonel anlamda
1: evet,
0: sensin
1: değiller.
0: Yani.
1: Hepsi
0: evet.
1: Amatör olarak söylüyorlar. Evet. İlk profesyonel olunca birazcık handikaplı bir durum tabii. Hem çok destekleme ev ortamında söylüyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ama başka yerlere açılmaya başladığı andan itibaren arızaya geçiriyor. Neyse ablam hep yanımda oldu. Sonra Hakan'la zaten çok seninle çok küçük yaşta tanıştığımız
0: 86
1: için sorun
0: işte,
1: 13-14
0: evet.
1: Evet. İşte Ankara Radyosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu. Gençlik Korosu'ndayken ben şeyi kazanmıştım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı. Orada okumaya başladım. Sonra Hakan bana dedi ki ya biz dedi şey dedi İstanbul'a gidiyoruz dedi.
0: İstanbul'a dedim şöhret olmaya gidiyoruz dedim.
1: Evet,
0: İstanbul hani vardı ya seni yeneceğiz İstanbul'a. Evet, öyle
1: gibi geldi.
0: Öyle gibi biz bir arkadaşımla gelmeye karar verdik. Sonra Meral gelmek istedi.
1: Bana da söylediler evet. Dedim ki ben de geleyim. Aile bu aralar çok uzun şeyler aile çok istemezdi ama çok büyük şans ve kadere inanmak lazım. Ablam İstanbul'a gelin gidince ben ablamın başına ekşidim. Sonra İstanbul'a gelip sınava girdik.
0: Evet İTÜ ses eğitimi bölümü birincilikle
1: kazandım. Birincilikle kazanmışım ama haberim yok.
0: Evet.
1: O arada aileyle mücadele ediyorum çünkü.
0: Evet.
1: Neyse.
0: Ben kazanamadım onu da söyleyeyim.
1: Evet
0: o
1: Hakan kazanamadık. Yenmeye geldi yenildik.
0: Yenildik geri gittik geri döndük İstanbul'a. Meral kaldı İstanbul'da
1: evet.
0: Ve o dönem Meral okumaya başladıktan sonra İstanbul Radyosu ses sanatçısı, akitli ses
1: aynı
0: sanatçısı
1: zamanda
0: olarak ilk girenlerden.
1: 30 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bu arada baş öğretmenim ona göre. Ve müzikle olan devamlılığı şöyle oldu. 3 albüm yaptım o arada. Kendi programlarımı yaptım. Zaten Grup Pandora diye bir
0: orkestramız vardı. Senelerce sahnede çalıştık.
1: Evet,
0: aynı zamanda Jordi Savall, Kutser Güner
1: evet.
0: Gibi dünya çapında müzisyenler.
1: Zülfü Livaneli.
0: Zülfü Livaneli. Evet.
1: Çalıştığım
0: onlar albüm
1: değerli.
0: Çalışmaları.
1: Evet müzisyenler oldu. Aslında vesaire vesaire diyelim. Atlayalım gelelim bugüne. İnşallah Tolga bana dönüş yaparsa yeni bir albüm çalışmasına başlayacağız bu arada.
0: Tolga Dönerci.
1: Tam yenine rast geldi. Manzarayı koydum Tolga'cığım. Böyle işte.
0: Meral'cim o zaman Mina ile beraber bir böyle düet gibi bir şey yapın isterseniz.
1: Hem de ne yapalım biliyor
0: ne
1: musun?
0: Yapalım?
1: Hani senin ilk programında bir Mina tek başına bir şarkı
0: evet,
1: söylemişti.
0: Hatırlıyorum.
1: Hadi bir nostalji daha olsun.
0: Evet,
1: ne güzel
0: olur. 3 yaşındayız, 4 yaşındayız
1: evet,
0: galiba.
1: Evet, çok küçüktü o zaman. Mina'cığım

0: Erol Deren, Profesör Doktor Erol Deren biliyorsun benim Kaan hocam.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, dedi ki Erol Deren hocam bir gün, Hakan'cığım dedi, ortak bir yönümüz var biliyorsun dedi. İkimiz de dedi solist kocasıyız dedi.
1: Evet.
0: Evet hocam dedim. Biliyor musun dedi, çok zordur solist kocası olmak dedi yani.
1: Dünyadaki en zor meslek nedir dedi.
0: Evet, solist kocası olmak dedi o da.
1: Öyleymiş.
0: Evet, hakikaten. Yani şöyle tabii letfe ediyorum ama şimdi bir tane solist kocasıyken bir de solist babası oldum.
1: Yandık.
0: Yandık yani albümler,
1: Aslında
0: konserler.
1: evde güzel bir hava var.
0: Evet, çok
1: Yani
0: güzel, çok
1: mesela
0: güzel
1: ben
0: hakikaten.
1: evde otururken yukarıda Mina'nın piyano oynayan şarkı söylemesini çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.
0: Peki ben aşağıda kanun akort ederken çalarken?
1: Akort ederken yıllardır artık yani fenalık geldi. 72 tane tel ayrı ayrı dın dın dın dın. Onu sevmiyorum ama güzel çalıyorsun.
0: Biraz.
1: Geleceğin parlak çocuğum. Seni
0: Teşekkür
1: beğeniyoruz.
0: ederim.
1: Böyle işte. Ne güzel oldu değil mi? Ben Mina ile şarkı söylemekten çok keyif aldım.
2: Ben de çok keyif alıyorum.
1: Araba kullanırken de seninle beraber
2: Evet.
1: söylüyoruz böyle değil mi
2: Annemle seyahat etmeyi daha çok seviyorum her yönden.
0: Bu arada Mine Bilgi Üniversitesi'nde okuyor.
2: Evet. Halkla ilişkiler okuyorum şu anda.
0: Evet. Konservatuara özellikle vermedik. Neden diye soran olursa da ben
2: Zaten işin mutfağındaydım.
0: evet.
2: Birazcık da böyle olsun istedim.
1: Aslında sen çok alakasız bir şey de okumuyorsun. Sonuçta
2: Tabii.
1: dünya değil mi?
0: Halkla ilişkiler okuyorum.
1: İlişkiler üzerine
0: Tabii.
1: kurulu.
2: Kendi
1: Dolayısıyla
2: promosyonumu yaparken,
1: iletişimcilik
2: reklamımı
1: iyi bir şey.
2: yaparken.
1: Kuzenin Günsu gibi
0: Evet.
1: aynı değil mi?
0: Velhasıl yani
2: Evet.
0: müzisyen olmak çok güzel bir şey. Müzisyen ailesi olmak çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Bu arada bu Udu da daha önce de söylemiş miyim hatırlamıyorum ama Mina'nın dedesi.
1: Evet, Mina'ya
0: Benim
1: hediye
0: babam
1: yapmıştı.
0: hediye doğduğunda yapmıştı. Sanat çok güzel bir şey. Yani insan düşünsenize yukarıda kızınız şarkı söylüyor, aşağıda eşiniz siz burada falan
1: Eşimiz
0: derken.
1: genellikle dinliyor. Vallahi ben hep dinliyorum.
0: Yani...
1: İki icracı var. Ben daha çok dinleyiciyim bu arada. Böyle de bir
0: Doğru,
1: nazire
0: hakikaten.
1: yapmış olayım. Aslına bakarsan herkes bana şunu söylüyor. Diyorlar ki işte evde üç müzisyen var. Oo, sizde ne güzel muhabbetler vardır. Müzisyenlik pek de öyle değil ya. Ben pek öyle değilim.
0: Evet,
1: Sürekli
0: çok zor,
1: şarkı
0: çok zor.
1: söylemiyorum.
0: Gerçekten yani bir şey dinliyorum mesela ben eleştiri yapıyorum. Eleştiri yapınca tabii sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz
1: Evet,
0: yani.
1: evet,
0: Çok da zorlamayayım
1: evet.
0: şansımı şu arada.
1: Kocadan hoca olmuyor.
0: Evet, aynen
1: Evet,
0: öyle.
1: bence
0: Ama
1: öyle.
0: iyi ki varsınız, iyi ki
1: İyi
0: müzisyen
1: ki
0: oldunuz,
1: sen de
0: iyi ki
1: varsın.
0: kızım müzisyen oldu.
1: İyi ki böyle bir
0: İyi ki
1: programa
0: böyle bir
1: vesile
0: programa,
1: oldun.
0: evet, iyi ki böyle bir program çekiyoruz. İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ediyoruz bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Müzisyen arkadaşlarım ve kendi adıma ve bütün ekip adına burada büyük bir ekip ve aile çalışıyoruz. Onlara da çok teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: hepsine çok
0: Meral çok teşekkür
1: teşekkürler.
0: ediyorum.
1: Ne demek? Ne demek? Çok
0: Minacığım
1: mutlu
0: çok
1: oldum.
0: teşekkür ediyorum.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah güzel günlerde hep beraber olalım. Bütün
1: İnşallah.
0: ülkece.
1: İnşallah. Umarım sizler de bizler kadar keyif alarak izlersiniz.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickbox ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmem.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, fon müziğiydi. Yapsam mı
0: gerçekten mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi etmesem mi dedim ama
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Albüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

gelmiştik biliyorsunuz. Benimle özdeş hale gelmiş, benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

Yayınlamıştık biliyorsunuz. Benimle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Merhaba, ben Miran Ersan, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmiyorum.

0: Hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Melike ile Müziğin Ritmi. Yarın TRT Müzik'te.
1: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerinin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğinin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
2: Mardinli severse eğer, sevdası ömre beden.
3: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
4: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
2: Cirani Allah Allah, belayını kim aşanlar?

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepiniz

Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama. Türküler söylensin büyük vuslatta. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Türkistan'dan merhabalar.

0: Talebeleri Orta Asya'dan Anadolu'ya İslamiyet'i taşıyan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin türbesinin hemen yanındayız. Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Atameken Sanat Grubu'nun değerli hocası, üstadı Sırım Ay hocamızla birlikteyiz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz?
1: Rahmet, ismim

Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan kardeşlik bağının üstadı, Hoca Ahmet Yesevi'nin tam yanından. Bizi biz yapan değerleri sizlerle paylaştık. Sevgiyle ve müzikle kalın.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Teletempo 1984 yılının unutulmaz müzik programlarından. Ümit Tunçak'ın sunumuyla yayın hayatına başlayan Teletempo'da Türk pop müziğinin sevilen isimleri de var, dünyaca ünlü yorumcu ve toplulukların seslendirdiği şarkılarda. Gelin ayda bir kez ekrana gelen programın ilk bölümüne birlikte göz atalım.
1: Sevgili seyirciler, değerli müzikseverler, yepyeni bir programla karşınızdayız bu gece. Adı Tele Tempo. Tümüyle hafif müzik içerikli Tele Tempo'da yerli ve yabancı sanatçıları izleme olanağı bulacaksınız. Bu ilk programa başlarken yapım ve yayında görev alan tüm arkadaşlarım adına hepinize neşeli dakikalar diliyorum. Söz ve müziğini yazdığı parçasında Kayahan Açar'ı getiriyoruz karşınıza. Bir Yer Var Güzelim. Düzenleme Ümit Eroğlu'ya ait.

0: sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim.
1: TRT Tempo, temposu yüksek, müziği bol bir program. Dönemin en sevilenleri bu programa konuk olmuş demiş miydik? Kayahan da o isimlerden işte. Müzik geçmişi daha eskilere dayansa da 1978 Eurovision şarkı yarışması için bestelediği İstanbul Hatırası adlı şarkıyla tanındı. Bir Yer Var Güzelim, Kayahan'ın 1981 yapımı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan. Canım Sıkılıyor Canım, Nar Tanem, Bu Gece Sen Daha Güzelsin gibi Kayahan klasikleriyle de bu albümle tanışmıştık zaten.

0: Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim sevgilim.
1: Teletempo özenle hazırlanmış bir müzik programı. Ünlü sanatçılar yalnızca şarkılarıyla değil, fotoğraflar eşliğinde anlattıkları hayat öyküleriyle de evlere konuk olmuş.
2: Sevgili seyirciler, bu geceki programımızda fotoğraflarıyla birlikte kısa hayat öyküsünü sunacağımız sanatçımız...

0: Evet, Ferdi Özbeğen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Neden Autumnleaves acaba?
1: Autumnleaves çünkü müziğe başladığımız yıllarda Autumnleaves ve benzeri parçalar çalardık.
0: Ve böylece geçmiş yıllarda dönerek başladık konuşmamıza. Şimdi fotoğraflarınıza gelelim ve sizin ilk fotoğrafınız 20 aylık altına not düşmüşsünüz. Bu nerede çekildi acaba?
1: Bu İstanbul'da Taksim gezisinin eski hali.
0: Annenizle?
1: Annemle birlikte, evet.
0: Sonraki fotoğraf?
1: Sonraki fotoğraf 2 yaş 4 aylıkmışım. Babamla birlikte Taksim Meydanı'nda. Arkada Kristal Gazinosu, eski Türk müzikisinin çok büyük değerlerinin çalıp okuduğu çok önemli bir gazinoydu zamanında.
0: Ondan sonra bir fotoğraf daha.
1: Evet, bu da arkada görülen Vali Konağı Caddesi ve Maçka Parkı. İşte annem beni hava güzel olursa, fırsat
0: çocuk
1: olursa
0: parkına götürürdü,
1: çocuk parkına getirirdi.
0: Bu kez kalabalık.
1: Bu kez kalabalık. İşte aşağı yukarı bütün ailem burada gibi. Büyük annem, anneannem, dedem, yengem, dayım, annem, babam ve dayımın oğlu.
0: Bebek, dayınızın oğlu. Siz biraz daha büyüksünüz.
1: Biraz da 1,5 yaş büyüğüm.
0: Evet, evet. Fotoğraflara kısa bir ara verelim ve müziğe dönelim. Müziğe ne zaman başladınız?
1: Müziğe profesyonel olarak 63 yılının 2 Ağustos'unda başladım.
0: Ondan önce herhangi
1: ondan
0: bir
1: önce
0: çalgı?
1: Ondan önce akordeon çalıyordum.
0: Ne çalıyordunuz, hatırlar mısınız?
1: Akordeonla valsler çalıyorduk. Tangolar çalıyorduk.
0: Mesela?
1: Mesela neydi ya? Adios Muchachos vardı bir tane.

0: akordeonla çalıyordunuz.
1: Çalmaya çalışıyordum. Unutmuşum zaten evet. parça.
0: Sonra piyano ne zaman girdi?
1: Sonra piyano İktisat Fakültesi'nin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçerken annem sınıf geçme hediyesi aldı bana.
0: Piyano. Kolay alışabildiniz mi akordeondan sonra?
1: Akordeona karşı pek fazla kabiliyetim yoktu ama piyanoyu çok seviyordum. Daha küçük yaşlardan böyle piyanolara karşı büyük bir sempatim var.
0: Evet. Fotoğrafları seyretmeyi sürdürüyoruz. Elimizde bir tane daha resminiz var.
1: Evet. Yine Maçka Parkı'nda annemle birlikte.
0: Oraya çok gidiyordunuz herhalde.
1: Evimiz çok yakındı.
0: Geziyordunuz. Elinizde bir de oyuncağınız var.
1: Evet. Kamyonumuz.
0: Sonra?
1: Sonra işte boyumuz büyüyor yavaş yavaş. Biraz da değil mi? Kilo almaya başlamışım.
0: Evet.
1: O zaman. Evet.
0: Bir de sandalyenin üzerine çıkmışsınız.
1: Sandalye üstüne çıkıyorum. Daha uzun görüneyim diye herhalde. Bayılırdım sandalye üstüne çıkıyorum.
0: Dolaşmayı herhalde çok seviyorsunuz. Çünkü elimizdeki fotoğrafların çoğu dolaşırken çekilmiş.
1: Evet. Evet. Anneannem, annem ve ben. Beyoğlu'na çıkarken. Taksim Meydanı yine.
0: Seyircilerimiz herhalde merak edecektir. Ferdi Özbey'in ilk oyuncağı, böyle çok sevdiği oyuncağı hangisi diye bu resimde herhalde onlar var. Değil mi?
1: Evet. Burada şimdi bir tahta köpeğim var.
0: O elinizde.
1: Evet. O elimde. Bir de

0: atım var.
1: Adı var mıydı köpeğinizle atınızın?
0: Köpeğin adını bilmiyorum ama atın ismi Barış'tı galiba.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Evet, müzik dedik. Müzikte daha sonra profesyonel olarak 63'te başladım dediniz. 1965 yılında ilk kez Ferdi Özbey'in adını Altın Mikrofon Yarışması'nda duydum.
0: Evet, evet.
1: Orada finalistler arasındaydınız.
0: Finalistler arasındaydım.
1: Ve hangi parçaydı Ferdi Özbey'in?
0: Sandığımı açamadım, Loy Loy. Bir deneyim.

0: Adım Loy Loy.
1: Kaçıncı olmuştunuz bu yarışmada?
0: Bu yarışmada büyük bir jüri vardı. Ülkemizin tüm müzik otoritelerinden, hem klasik müzikten, hem Türk sanat musikisinden, hem de hafif batı müziğimizden. Bu jüri önünde 110 orkestra içinde birinci oldum. Sonra halk önündeki yarışmada da dördüncü oldum efendim.
1: Evet, daha sonra fotoğrafları bakmayı sürdürelim. Bu fotoğrafınız çok şık giyinmişsiniz.
0: Evet. Çok şıkız. Bu herhalde bahar ayı olsa gerek. Annem, babam ve ben. Bir Beyoğlu yürüyüşü yine. O zaman İstanbul'da gezip tozulacak bir Beyoğlu Caddesi vardı.
1: Öyle şık mı giyiniliyor?
0: Bir hafta evvelinden hazırlanılırdı Beyoğlu'na çıkılacak diye.
1: Sonra?
0: Sonra bu bizim oturduğumuz evin sokağı. Annem ve ben ilkokula başlama yıllarım olsa gerek.
1: Nerede başladınız ilkokula?
0: Işık Lisesi'nde başladım.
1: İstanbul.
0: Evet. Sonra ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan itibaren de İzmir'e geldim. İzmir'de devam ettim.
1: Seyircilerimiz genellikle sizi İzmirli olarak biliyorlar Ferdi Özmen.
0: Hayır, ben İzmirliyim. Yalnız 40 günlükken İstanbul'a gitmişiz. 7 yaşına kadar İstanbul'da, tekrar İzmir.
1: Evet, İzmir dedik. Bir fotoğraf daha. Oldukça şişmanlamışsınız bu kez. Bakalım seyircilerimiz evet. Sizi tanıyabilecekler mi? Hangisi sizsiniz?
0: Bu sağdaki şişman benim.
1: Nerede bu fotoğraf?
0: Bu İzmir fuarında, Kaskatlı Havası. Hemen stüdyomuzun önündeki, bildiğiniz gibi.
1: Ha, gece çekilmiş. Fuar, evet.
0: Gece
1: evet.
0: Manzarası. Işıklar, fıskiye falan değişik tabii. Eski hali fuarı.
1: Ve askerlik geliyor. 1965'te altın mikrofon dediniz. Bu askerlik yılları ne zaman acaba?
0: 67-69 arası.
1: Nerede yaptınız askerliğinizi?
0: Sivas'ta. Sivas'ta yedek subay öğretmendim. Sonra eğitim esnasında çekilmiş bir resim.
1: 1967-69, 17 yıl öncesinin bir fotoğrafı. Ve elimizdeki evet, en son fotoğrafınız bugünün piyanist şarkıcısı Ferdi Özbeğen. Piyanist, neden piyano ve piyanist acaba?
0: Neden mi piyanist?

0: müzikle aşkı birbirinden ayırt edemez dediniz. Gerçekten öyle mi?
1: Öyle maalesef.
0: Evet, böylece günümüze kadar geldik fotoğraflarınızla birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi bir parçanızı dinleyelim.
2: Sözler Ülkü Aker'e, düzenlemeler Osman İşmen'e ait.
0: Evet sayın seyirciler, Ferdi Özbeğen söylüyor. Kelimeler.
3: Piyanosu eşliğinde şarkılar söyleyen, şarkılarıyla romantizm rüzgarları estiren Ferdi Özbeğen 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İlk uzun çalarını 1977'de çıkaran sanatçı bu kez Kelimeler adlı şarkıyla ekranda. Sevenleri için ne özel bir an, ne güzel bir buluşma. Bir

0: ayda bir kez ekrana gelen Teletempo'nun ilk bölümlerini Ümit Tunçal sunmuş, sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşenur Süral devralmış. Kendisini şimdilerde Ayşenur Yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım.
1: Söz Münir Ebicioğlu, müzik Teoman Alpay, düzenleme Onno Tunç. Gökben söylüyor. Kıskanırım.
0: Yaşınız kaç olursa olsun bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpay'a ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. Gökben de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayımlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama Gökben Kıskanırım'ı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlensin ki?

0: Teletempo yine müzikle sürüyor ve şimdi de Salim Dündar geliyor karşınıza. Aşkın Olmasa.
1: Teletempo her bölümünde yayımlandığı dönemin ünlülerini müzikseverlerle buluşturmuş. Salim Dündar mı? O bir dönemin değil, her dönemin en sevilen sesi, her dönemin ünlüsü. Aynalar, İspanyol Meyhanesi, Sen Mevsimler Gibisin, Bir Dost Bulamadım, hiç eskimeyen bu şarkılardan en az birini mutlaka dinlemişsinizdir. Hepsi Salim Dündar'ın meşhur ettiği eserler.

kavuşmak için daha gelmeden kapattım aşkın yolunu. Sana kavuşmak için daha gelmeden kapattın aşkın.

bile gece gündüz acı çekmekten, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkının yolunu bir bir, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkının

0: Aslında yaşamak ne kadar güzel bir şey değil mi? Hele öyle küçük, küçücük şeyleri dert etmeden, hayata daima gülerek bakarak dopdolu yaşamak. Evet, güzel şeydir yaşamak. Ve şimdi doğduğu, yaşadığı yeri anlatan şarkısında Ersen Erdura ile baş başa bırakıyoruz sizleri. Sanatçıya Doğduğum Yer adlı şarkıda dansıyla Gülen Andak eşlik ediyor.
1: TRT Tempo 1984 yılında ekran serüvenine başlayan unutulmaz bir müzik programı. Biz TRT arşivindeki müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi Nesimi'yi

0: ve Nesimi'ye ait şiirleri ele alacağız. Nesimi'ye ait şiirlere yapılmış bazı besteleri ve kendi bestelerimizi sunmanın yanı sıra Nesimi'nin bazı şiirlerini Milat Salmali hocamızdan dinleyeceğiz. Sözü şiire bırakmadan evvel bugün aramızda Tebriz'den gelmiş olan bir tar sanatçısı var. Sevgili Behrat Bonyadi. Kendisini bize kısaca tanıtmasını istirham edeceğim. Buyurun sevgili hocam.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Ben Behrat Bonyadi, Tebriz'den, Güney Azerbaycan'dan. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda müzikoloji bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. Aynı zamanda tar icraatçısı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için
1: sağ olun.
0: Tekrardan teşekkür ederiz.
1: Var olun.
0: Şimdi sözü şiire bırakacağız. Milat Salmani hocam bize Nesimi'nin uzunca bir gazelini seslendirecek ve kendisine tarıyla sevgili Behrat Bonyadi eşlik edecek. Buyurunuz sevgili dostlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz.

0: Müzikte bazen bazı müzisyenlerle çalmak insanda öyle bir ruh hali yaratır ki her çalan, her söyleyen, o anda orada olan herkes aynı duyguda buluşur. Biraz önce çaldığımız icrada gerçekten hepimiz aynı duyguda buluştuk ve inşallah bunu size de hissettirebilmişizdir. Ben özellikle Behrat'a yaptığı eşlik için ve program boyunca yaptıkları ve yapacakları tüm eşlikler için, varlıkları için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmasa müzik bu kadar anlamlı olamaz. Kudema topluluğunun içinde var olan tüm arkadaşlarım bu işe ruhunu katmış. Ruhuyla bu işin içinde var olmaya çalışan insanlar. Hepsine tekraren teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkürün ardından sözü yine şiire bırakacağız. Milat Salmani hocamız Nesimi'ye ait bir gazeli seslendirecek. Düştüm ezelde zülfüne dam olmadan henüz, içtim de bin şarabın cam olmadan henüz. Buyurun Sayın Hocam, şimdiden teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.

سوره رحمانه و سلام. هر شیله کرسی لوح و قلم olmadan

0: Görmüş idi Nəsimi üzündə nişanı haq. Oldəm nişanı subh ilə şam olmadan hənuz.
1: Nesimi'nin çağının çok ötesinde söylediği bu sözler ve sanatı sıradanlıkla birleştirmedeki ustalığını gösteren bu şiir için Milat hocamıza ve harika eşli için Behrat'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu programa katıldınız ve iyi ki bu güzellikleri bize yaşattınız. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlar. Biz de şimdi müzikle programa devam edeceğiz. Sözleri büyük bir ihtimalle Nesimi'ye ait olmayan ama Mahlas'ın da adı geçen ve büyük bir ihtimalle Anadolu insanının Nesimi'ye bir nazire olarak yazdığı bir türküyü okuyacağız. Seher oldu ey nigarım, ben ki gidem diyarından. Felek zulmedip ayırdı beni gül yüzlü yarımdan. Burada bize bağlamasıyla Ercan eşlik edecek. Ona da şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bu eserin ardından programımızı sonlandıracağız. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgi ve hürmetle.

Dua, insanın Rabbi ile konuşması bir arzu halidir. İnsanın ham kalbini duası tutuşturur. Aşk ile yürekten dile düşen yakarışlar, insanın kendi olabildiği tek kapının eşiğinde dile gelir. Ayet-i Kerime'de bana dua edin, duanıza cevap vereyim müjdesiyle onun eşiğine varan her kul bilir ki elleri boş dönmeyecektir. Kabul olmadığını düşündüğümüz dualar, yani duaların bekletilmesi veya kabul edilmemesi, muhakkak başka bir duanın kabulüdür. Bizim için hayırlı olanı sonsuz bir çerçeveden seyreden Rabbimiz, daha iyisi için ol demektedir. O an için bunu sezemiyor olsak da sonraları hikmetini anlayıp iyi ki öyle olmamış der, bu lütuf karşısında şükrederiz. Ey dualarımız söze dahi gelmemişken onların kabulü için kün emrini vermiş olan Allah, sen oldurduğun duaların arzusunu içimize düşür ve bizlere daima hayrı dilet. Amin. Semavi İster programına hoş geldiniz.

0: Sevgili dostlar, hoş geldiniz tekrar. Bugünkü konuğum çok kıymetli Yusuf Goncagül. Hoş geldin sevgili Yusuf.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
0: Şimdi istiyorum ki bugünkü konumuzu böyle insan üstüne konuşalım. Mesela insan bu dünyaya arza indam etmeye değil, arza hal etmeye geldi. Arza indam etmek yani gurur, kibir, gösteriş. Arza hal etmek Allah'ın büyüklüğü karşısında aciz olduğunun idrakine varmak. İnsanın mücadelesi de bu iki kavram arasında geçiyor. Sence bu mecrada tevazu yolunu seçmek insana ne kazandırır?
1: Yani aslında şöyle bir düşününce tevazudan başka da bir seçeneğimiz yok. Seçkin bir kimse değilim.
0: Seçkin bir kimse
1: değilim. Ve bağışlanmayı dilerim. Yani biz kimiz ki diyoruz burada ve aslında hayat boyu da tevazulu bir hayat yaşadıkça hem bu dünyadakiler tarafından seviliyoruz hem de Rabbimiz tarafından seviliyoruz.
0: Kesinlikle
1: baktığımız
0: öyle.
1: Zaman değer görüyoruz.
0: Yani arz-ı hal, şimdi Allah'ın büyüklüğü karşısında dediğimiz gibi biz aslında aciziz. Şöyle bir mantık içerisinde değerlendirirsek dünya bizim için aslında çok büyük bir yer gibi gözükürken bir kainat var ortada. Bu kainatın içerisinde dünya var, o da o büyük kainatın içerisinde çok küçük. Bir de insanı düşünmek lazım değil mi? Ne dersin bu konuda?
1: Yani şu büyük resme baktığımız zaman, gerçekten şöyle dünyayı bir dolaştığımız zaman ya biz kimiz diyoruz. Bu tevazu içerisinde bulunduğumuz zaman, bu tevazu duygusuyla işimizi yaptığımız zaman düzgünce yapmış oluyoruz aslında.
0: Kesinlikle öyle. Tevazu öyle bir şey ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu aslında hal diliyle şöyle anlatıyor. Bir gün Efendimiz'i tanımayan, hiç görmemiş bir zat geliyor. O meclise girdiği zaman diyor ki, çok enteresan, hanginiz Muhammed? Şimdi öyle bir tevazu ki Efendimiz aslında bir tahtta olabilirdi. Aynı zamanda devlet başkanı, bir tahtta olabilirdi. Evet. Benim orada kendini ayıracak bir halil üzere olabilirdi. Fakat öyle bir tevazuya sahip ki oradaki zat diyor ki, hanginiz Muhammed? Ve bu tevazu dolayısıyla onun da İslam'a geçtiği bize rivayet edilmiş.
1: Kesinlikle.
0: Hayatımızı bu mecra üstünde devam ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ne dersin?
1: Öyle. Biz de adımlarımızı böyle attıkça zaten görüyoruz ki insanlar da size değer veriyor. Ve şuna da dikkat ediyorum ben hayatımda. Güzel işler başarmış insanların tevazu daha yüksek oluyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani ve onu gördükçe de saygın artıyor o kişiye karşı.
0: Derler ki boş başak dik durur, dolu başak eğik durur. Şimdi biz de bu mantıkla hayatımıza idame ettirip ondan sonra müziğimize böyle devam edelim istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Çağrı abi, hazırsak yeni eserimize geçelim mi?

0: Ağzına sağlık. Eyvallah, sevgili Yusuf. Ya bu eseri ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir eser olmuş. Repertuara yaparken dedim ki muhakkak bu eserin olması lazım. Çok güzel oldu Çağrı abi. Arkadaşlar elinize sağlık. Eyvallah. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Günümüz gençliğinin somut problemi sanal alemde geçirdiğimiz vakit ve enerji. Yani bunları hayatımızdan yitiriyoruz aslında. Hı-hı. Peki sanal alem bugünün gençliğini nasıl etkiliyor? Değerlerimizi yozlaştırıyor mu mesela, ne dersin?
1: Yani çok etkilediği kesin. Bizi de etkiliyor. Yani kesinlikle hepimizi etkiliyor. Artık ekranın başındayız hep. Yani her şeyi oradan hallediyoruz.
0: Telefonun başındayız.
1: Telefonun başındayız. Ve bu aslında bizim sosyal becerilerimizi azaltıyor. Evet. Özellikle gençlerin hani kendini tam keşfedeceği, işte bir enstrüman öğreneceği veya bir sanat dalına ilgi göstereceği zamanlarda ekranda şöyle kaydırarak, izleyerek hayatını biraz pasif geçirmiş oluyor.
0: Değerlerimizi de aslında bu anlamda yozlaştırması konusunda elbette ki teknolojinin çok pozitif tarafları var. Yani hayatımızı kolaylaştıran yanı çok fazla. Ama bunu senin gözünden nasıl değerli hale, yani değerlerimizi yozlaştıracak
1: şekilde? Ben şöyle görüyorum biraz. Tabii ki iyi yanları çok fazla. Onları zaten kullanacağız. O ayrı bir konu. Fakat sosyal medyada benim gördüğüm kötülüğü çoğaltma anlamında çok kullanılabiliyor. Yani dolayısıyla sosyal medyanın zararı bence burada geliyor. Normalde olan bir kötülüğü sosyal medyada biz daha fazla görebiliyoruz. Evet, ve diyoruz ki aman Allah'ım. Yani aman Tanrım canım, ben de işte sosyal medya etkisiyle.
0: Aynen.
1: Aman Allah'ım diyoruz ve yani bu nasıl bir etki? Ve hep öyle zannediyoruz. Gençler de bunu görüyorlar. Mesela sosyal medyada bir olay görüyorlar. Hep böyle zannediyorlar.
0: Kesinlikle
1: biraz öyle bir algıya oluşuyorlar. Gerçek hayatta sosyal medyanın arasında bir kopukluk oluyor
0: kesinlikle
1: aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani değerlerimizin, öz kültürümüzün bu sanal alemin içerisinde yozlaşmaması gerekir. Kendi değerlerimizi tutmamız gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi yeni bir esere geçiyoruz. Aslında çok bilindik bir eser. Fakat biz böyle güzel bir düzenleme yaptık. Çağrı abi sağ olsun. Şimdi o eseri icra edelim mi Yusuf? Ne dersin? Hadi bakalım.

0: Allah Allah, ağzına sağlık. Ne
1: Eyvallah,
0: kadar güzel
1: teşekkür
0: oldu ya.
1: ederiz.
0: Ya zaten bu eserin melodisi hep aynı şey dönüyor gibi gözüküyor ama anlamı insanı çok etkileyen ve şimdi aranjesiyle birlikte de çok farklı, çok güzel oldu. Çağrı abi,
1: Orkestrayla
0: sevgili
1: şahane
0: arkadaşlar,
1: oldu. Sözleri zaten
0: şahanesiniz.
1: öyle. Yani
0: Sözler öyle, Yunus
1: bu
0: Emre'mizin.
1: gerçekten eser 3 dakikada 4 dakikada söylüyoruz ama üzerine böyle saatlerce
0: Hele bir
1: konuşabiliriz
0: de iyice bir düşünsek
1: yani.
0: neler
1: Evet,
0: anlatıyor.
1: tabii ki.
0: Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Yine Yunus Emre'nin sözleriydi. Şimdi bu programla seni bilmeyenler de bildi. Sorumluluğun arttı yani.
1: Eyvallah.
0: Şimdi bundan sonraki koyduğun misyon, vizyon nedir? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsun?
1: Eyvallah. Tabii ben müzik yolculuğuma başladığımda, yani lise yıllarında hep böyle gitar çaldığım ve Batı müzikleri dinlediğim için ve sözlerinin de anlamlı olmadığını düşündüğüm için
0: Eyvallah.
1: çok hoşuma gitmezdi. Ve diyordum ki hep gitar sound'uyla, gitar sesleriyle, biraz daha böyle düzgün sesleri olan, işte Cahit Zarifoğlu'nun şiirini
0: Eyvallah.
1: besteledim. İşte Azim Amca Dayı Hazretleri'nin sözlerini besteledim. Buna yakın böyle eserler üreteyim ve insanların kulaklarında güzel şeyler kalsın istiyordum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yine bu minvalde çalışmalarıma devam edeceğim. Daha insanların seveceği, böyle hem estetik açıdan hem derinlik açısından da güzel
0: Kesinlikle
1: olan
0: öyle.
1: eserler üretmeye çalışacağız.
0: Biz de bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Aynı şekilde. Bu arada son olarak şunu da söylemem lazım ki sevgili Yusuf'un 2018'de çıkmış bir albümü var. Çok güzel eserler var içerisinde. Kendi bestelerinden oluşan eserler. Ayrıca eserler de var mı?
1: Tabii ayrı farklı eserler
0: Farklı
1: de var. İşte
0: eserler de
1: Aşk
0: var.
1: Veysel'den de eserler var.
0: Şahane.
1: Ve

0: Ben bunu genelde espri olarak ilk ve son CD oldu.
1: İlk ve son
0: CD artık basılmıyor.
1: Tabii CD basılmıyor.
0: Ama dijital platformlarda
1: var. Çok teşekkür ediyorum sevgili Yusuf. Son eserimizle bitirmeden önce ben kapanışımı yapmak isterim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbedarı Ahmet Amiş Efendi'nin buyurduğu gibi olan olmuştur, olacak olan da olmuştur. Evveli, ahiri, zahir ve batını her an bilmekte olan Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Sen oldurduğun geçmişe ve geleceğe bugünümüzü razı eyle. Amin. Efendim, bu hafta da gitme saatimiz geldi. Biriktirmek için kendimizi inzivaya çekiliyoruz şimdi. Haftaya yine burada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen ne açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı Sahnesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan

çok daha önce Mezopotamya'da varlığını sürdürmüştür. Kökeni ne olursa olsun, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Ben Mustafa Altınkaya. Asıl mesleğim otomotiv mühendisliği. Afyonkocatepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere Çin'e gittim. Orada kontrol mühendisliği üzerine 2 yıl yüksek lisans yaptım. Ben aslen Kütahyalıyım. İlk müziğe dair eğitimimi de dedemden aldım. Yörede Aşık Topal Mustafa diye bilinir. Kütahya, Eskişehir, Afyon o yörelerde.

İlk saz çalmayı tabii çocukluğumda dedemde gördüm. Önce özendim, önce bir heves, ilgi, sonra göreve dönüştü gitti. Etrafta, çevremizde deden gibi saz çalar mısın acaba, onun gibi saz çalsam vesaire diye. Hasılı o günlerden bugünlere kadar hep hayatımın bir köşesinde oldu.

Ben Zelişah Kızılkan, 29 yaşındayım. Eğitimimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı üzerine bitirdim. Etnomüzikoloji, müziği antropolojik ve sosyolojik yanıyla inceliyor. Benim için araştırma boyutu daha bir ön plandaydı öncesinde. Daha sonrasında bitirdikten sonra biraz o performansın içerisinde de olmak istedim. Ana sazım olan duduk ve kamança ile yola başladım. Şu anda daha çok duduk çalıyorum, tembur çalıyorum.

Duduk Ermenistan'da duduk olarak nitelendiriliyor. Azerbaycan'da balaban olarak. Türkiye'de hemen hemen balaban da deniliyor. Kimi zaman duduk da deniliyor. Arka tarafında iki deliği var. Ön tarafta da sekiz deliği var. Ve şu ağızlığına da kamış diyoruz. Bu bizim için her zaman icra kısmında çok önemli oluyor. Dudukla da hemen hemen bir 5 yıla yakındır çalıyorum. Canberk Ulaş'tan ve Gevork Dabakyan'dan eğitimlerimi aldım.

hobi demek istemiyorum çünkü hobiden öte bir şeydi bu. Artık mesleğim kadar neredeyse hayatımın yarısını işgal eden bir olgu haline geldi müzik. Hep halk araştırmaları, eski türkülere dair meraklar, halk hikayeleri. Genel olarak halk bilimine ilgi duymaya başladım.

babamla başladı aslında müziğe olan hevesim, ilgim. Çünkü babam daha Alevi Bektaşi geleneğini sürdüren, cem evlerinde zakirlik yapan, babamdan çok çok çok farklı repertuarlar öğrendiğim ve rahmetli dedem Hayri Kızılkan'dan yine çok beslendiğim bir sofraydı aslında. O sofrada bir sürü şeyle yetiştim, beslendim. Benim için çok kıymetliydi.

Müzik benim için hatırlama ve hatırlatma aslında. Geçmişi hatırlama, şimdiye bir hatırlatma, bir paylaşma, kendime de bir hatırlatma gibi görüyorum.

O yazılan şeyin, o anonim olan, o derlenen, o geleneksel olan şeyin hikayesine ve derdine bakıyorum ve o derdi nasıl anlatabileceğimi bazen düşünüyorum, yani karşı tarafa aktarırkenki hallerimiz. Bu yüzden benim için bir hatırlama ve hatırlatma gibi müzik.

hayatın kendisi gibi de müzik de bir yolculuk. Bu yolculukta en büyük, en güzel tesadüflerden birisi de bizim Zelişah'la karşılaşmamız oldu. Zelişah sesiyle, birçok enstrüman çalmasıyla, eğitimiyle, bilgisi ve görgüsüyle resmen beni aldı. Oyuncak hamur gibi yeniden şekil verdi. Şimdi artık birlikte Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Yurt dışına gidiyoruz, festivallere katılıyoruz. Müziğimizi birlikte yaşatıyoruz.

Mustafa ile Kadıköy'de müzisyenlerin buluştuğu bir organizasyonda bir araya geldik. Orada aslında başka bir müzisyenle müzik yapıyordu ve o sırada tanıştık. Divan sazıyla, koca sesiyle dedim nasıl, ne güzel bir müzisyen, nasıl içten okuyor, ne güzel çalıyor, ne güzel tavırları var bu Mustafa'nın diyerek böyle bir orada küçük bir sohbet ettik. Ama tabii uzun bir zaman sonra birlikte müzik yapmaya karar verdik. Ve dedik ki biz bir derdi birlikte çok güzel anlatabiliriz dedik. Böyle bir yola çıktık. O günden beri Mustafa'yla çalıp söylüyoruz. Yarıyor.

Dedemin ilk yöneldiği yön olmasası bile büyük sazlara, daha çok böyle 45 tekne üstü divan sazı, meydan sazı diye tarif edilen sazlara ilgi duydum. Büyük sazda çalınan Alevi Bektaşi müziğine, semahlara, zeybek havalarına, oyun havalarına, kına havalarına hep ilgi duydum. Hasılı dere gittik, tepe gittik, en sonunda bugünlere geldik.

Ben yüksek lisans Çin'de yaşadığım sırada tabii Çince öğrendim. Bizim huyumuz işte gittiğimiz her yerin suyundan içince bu su nereden çıkmış diye illa merak ediyoruz. Yani Çince'ye de merak salınca acaba Çince türküleri, halk şarkılarını Türkçe'ye çevirebilir miyim? Acaba bizim türküleri Çince'ye çevirebilir miyim diye bir dönem bir uğraşım oldu. Orada da işte okul sahnelerinde vesaire sahne alırken o zamanlar uzun ince bir yoldayımı Çince yapmıştık. Size ondan kısa bir örnek göstereyim.

Çinliler doğal olarak bu türkünün sözlerini dinledikleri zaman sanki antik Çin metinlerinden çıkmış gibi tepki verdiler. Dedim antik değil, bizde 50 sene önce vardı bunlar.

insanlar. Aşık Veysel işte öyle bir şey yani. Antik Çin metinlerindeki öğütlere, Konfüçyüslere, Sun Tzu'lara, Doufulara hepsine taş çıkartacak büyük bir çağımızın ozanı yani.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

Ölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: be.
1: Hı.
0: Amerika şey mi?
1: Oo, çok uzakta bize.
0: İzleyenler mi?
1: Duyarlar tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: Dilerim.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok.

0: lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var. Bilmem.

0: hal, hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: Melike ile Müziğin Ritmi. Yarın TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, yüreğiniz, gönlünüz dert görmesin. Çok teşekkürler efendim. Kıymetli izleyenlerimiz, Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Bir Doğudan Sesler programımıza daha ekranlara başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine birbirinden güzel türküler var. O güzel türkülere efendim ses olacak iki genç, iki kıymetli arkadaşım, kardeşim var. Her ikisi de Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Hemen vaktimizi efektif kullanabilmek adına alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun efendim. TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Özlem Üngör Karayiçin efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Özlem İngör Karayiçin efendim. Çancaz, hoş geldin.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sefa geldi.
0: Sefalar getirdim. Gel, ne kadar güzel bir stüdyo, ne kadar güzel bir izleyici. Selam olsun. Erzurum'la biliyorsun Rize. Bayağı kız alıp vermiştir. Kültürel olarak, ahlaki olarak da çok birbiriyle uyuşur. Ben buraya gelince çok böyle farklı biriyle geliyormuşum gibi gelmedim.
1: Hoş gelmişsin.
0: Teşekkür ederim
1: canım benim. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar efendim. Özlem kardeşim, bir yanına var. Evet. İkinci konumuz, yine dedim ya, Ankara Radyosu'nun kıymetli güzel sesi. Yine Karadeniz Sürküleri'nin o güzel sesi. Bir yakışıklı gelecek efendim. Alkışlarınız kuvvetli olsun. Alkışlarınız Ünal Sofuoğlu için olsun efendim.

0: Alkışlar Ünal Sofuoğlu için efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Paşam hoş geldin.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Ünal ilk defa mı geliyorsun Erzurum'a? İlk mi?
1: Yok, ilk değil.
0: Yani bu stüdyoda daha önce...
1: Bu stüdyo ilk defa, evet.
0: Ha, bizim programımızla ilk defa Aşık Yaşar Reyhan'da bulunuyorsun.
1: Evet abi.
0: Hoş
1: evet.
0: gelmişsin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefa gelmişsin, hoşumuza gelmişsin. Paşam iyi ki gelmişsin.
1: İyi ki gelmişim. Valla. Şu an her şey daha farklı, her şey daha güzel. Efendim sizler de hoş geldiniz. Stüdyodaki bütün misafirlerimiz ve ekranları başında bizleri seyreden TRT Müzik izleyicileri de hoş geldiniz.
0: Selam olsun, hürmetler olsun. Yerini alalım sizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Canlar, bu Karadeniz türkülerinin, yani şey denizi gibi böyle nasıl diyeyim? Hani böyle hırçın derler ya Karadeniz için dalgaları. Ama melodileri de aynı şekilde ritmik olmasına rağmen bir de böyle içerisinde bir sitem var, böyle bir ayrılık var, böyle hüzün de var. Değil mi? Yanılıyor muyum?
2: Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun.
0: Yani her ikinizin okuduğu eserlere de baktım. Mesela başta okuduğun şey bir ağıt gibiydi. Onun peşine bağladığın şey keza senin okuduğun eser. Eser özür dilerim şey diyorum.
2: Biz Hemşin'le başladık. Hemşin, Rize, Hemşin, Çamlı Hemşin yöresinin iki güzel türküsüyle başladık. Evet, Karadeniz bölgesinin türküleri içinde hüznü de, sevinci de çok güzel anlatır. Mizahi olarak da özellikle hareketli türkülerde, horonlarda çok güzel dile getirir. Derin bir aslında hüznü de vardır hepsinin içinde. Bir kadere razı oluş da vardır bölgemizin. Yörelerimizin hepsinde zaten bu dokular hissedilir. Karadeniz yöresi de kendi yeşilliği, o dik bayırları, bütün hepsi müziğine yansımıştır.
0: Özlem, nereliydin sen?
2: Ben Rize Pazarlıyım.
0: Rize Pazarlı. Ünal, evet. Sen?
1: Ben Artvin Arhavili'yim.
0: Arhavilisin.
1: Doğma büyüme.
0: Çok güzel.
1: Ama aslen Ardeşe, Ardeşenliyim. Rize Ardeşe.
0: Oo, güzel.
1: Evet.
0: Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Hoş gelmişsiniz tekrar.
1: Hoş
2: Çok
1: bulduk.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben bir şey daha ilave etmek isterim Tuncay.
0: İstediğin kadar buyur.
1: Özlem'in de söylediği gibi elbette hüzün, sevinç hepsi bir arada ama türküleri dinlediğimizde bu kadar etkileyici olmasının asıl sebeplerinden biri de yaşanmış hikayeler olması.
0: Tabii.
1: Birçoğu, yani bu söylediğimiz türküler aslında hepsi bir hikaye. Hepsi gerçek hikayeler.
0: Tabii. Yaşanmışlıklar var
1: arkasında.
0: Tabii
1: ki elbette. Yani etkileyici olmasının sebebi de nitekim bundan ötürüdür diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Çok güzel. Efendim, programın ilerleyen vakitlerinde horon da var. Horon da oynayacaklar. Onu da müjdeleyelim. Değil mi?
1: Tabii.
0: Yanılmıyoruz. Sırada ne var? Ne okuyoruz?
2: Sırada ne var? Şöyle sırada geçeyim. Sanırım ben varım.
0: Özlem var da.
2: Evet, ben varım.
0: Yare selam söyleyin.
2: Evet, yare selam söyleyelim. Hacı Kahveci'nin çok güzel bir eseri. Ayrılığı çok güzel dile getirmiş. Ayrılık, evet, çok zor, ölümle eşdeğer tutulur ya hani ölüm acısıyla. Öyle güzel dile getirmiş ki, bakalım Trabzon'dan
0: Karadeniz'de
2: nasıl...
0: Karadeniz'de, çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Kadın veya erkek yakıcı, hangisi daha ağırlıkta?
2: Sanırım erkek yakıcılar daha fazla, evet. Evet, ama ben ilerleyen dakikalarda çok bayan bir ozanın, İknur Yakupoğlu'nun bir eserini okuyacağım. O da çok özel bir bestecidir. Karadeniz müziğine çok güzel eserler kazandırmıştır. Şimdi bir erkek bestecinin
0: tamam ama kadın eseriyle. Eldeymiş eserler evet. de belli eder kendini zaten. Başka evet. bir zarafet vardır.
2: Evet.
0: Yakarışın da başka bir şekli, başka bir türü vardır.
2: Evet.
0: Efendim, alkışlarınız Özlem Üngör Karayiçin olsun. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Var olun.
1: Özlem, çok teşekkürler. Efendim, bugün bu iki değerli sanatçı kardeşime eşlik etmek üzere bir de orkestramızın konuğu var. Sevgili Dursun kardeşimiz Balparmak. Hoş
0: Dursun
1: geldin.
0: Dursun Akyüz, evet.
1: İnanılmaz keyifle çalıyor. Böyle aşkla, rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Aşkla çalıyor. İyi ki varsın babam. Şenlenelim, buyurun.

0: Eyvallah. Ya sarı kıza metiyeler düzmüş. Ne güzel kelamlar etmiş. İki kıtayla.
1: Tabii.
2: Bir yani de öyle güzel okudu ki tadı damağımızda evet. Kalmıştı değil mi? Çok bir güzel. Üçüncü kıta istiyordu. Aynen. Evet. Bravo.
0: Niye eksik okuyalım? Sesine soluna sağlık.
1: Teşekkür sen, ederim abiciğim.
0: Var ol babam benim. Sizi nefeslendirelim. Erdal Erzincan kardeşimiz, üstadımız müziklendirmiş. Feleğe sorduraydım diye. Onu da ben okumaya çalışayım. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Ağzına sağlık.
3: Sağ olun canım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle bir babanın, böyle bir evladı. Mükerrem Kemertaş'ın, TRT'mizin mihenk taşı. Bir babanın izinden de bu kadar güzel gidilir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her babaya nasip olmaz böyle bir evlat. Eyvallah. Hakikaten.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın. İyi ki varsın.
0: Cümlesine rahmet olsun. Cümlenmişlerimize. Sevgili Özlem'in okuyacağı birbirine bağlı aslında bir blok var. Güzel
1: evet.
0: İki eser var.
1: Biraz Karadeniz'in tabii hareketli eserlerini söyledik. Bizim ağıtlarımız da var. Çok güzel bir Trabzon ağıdımız var. Koryanalı Hüseyin Köse'den derlenmiş kaynak kişi olarak Trabzon yöresine ait. Bu ağıdın peşine az önce bahsettiğim Karadeniz türküleri, besteleri öyle 5-8'lik, 7-8'lik ritimlere, kafiyeli sözler uydurularak yapılmış bir şey değil. Karadeniz'in bölgesinin derin ruhunu, yazgısını sözlerinde hissettirmek çok zordur beste yaparken. Bunu başaranlardan biri de İknur Yakupoğlu'dur. Selam olsun kendisine. Onun güzel bestelerini okuyacağım. Sol tarafımız, sızdağlar gibiyim, sardı beni dumanlar peşine. Dursun Akyüz'ün eşiyle efendim.
0: Bal parmak, Dursun kardeşim. Haydi canım.

0: Sözler nasıl ama Tuncay abi?
1: Dedim ya işte hani kadın eli, hanım eli değdiği zaman iş başka oluyor.
0: Ne güzel
1: anlatım
0: söyledin.
1: Anlatım evet. Başka, ifade başka, derinliği başka, daha naif, daha böyle dolaşmadan direkt ciğere.
0: Direkt ciğere.
1: Tabii tabii.
0: Düz olarak değil
1: aynen,
0: direkt.
1: Aynen aynen. Canlar, yani sizin de şöyle bir misyonunuz var. Efendim, ben Karadeniz türkülerini, babam ticaretle uğraşırdım. Merhume ilk önce ki kendisinin babam yanında çok sık gidip gelirdi. Rahmet olsun. Cemile Cevher'den dinleyerek Karadeniz türkülerine aşinayımdır. Sonrasında Kamil abi, Kamil Sönmez hayat dolu birisiydi. Hepiniz bilirsiniz efendim Kamil Sönmez'i. Rahmet olsun cümlesine
0: rahmet
1: anlatmaya. Ne hacet.
0: Süreyya Erkan Davulcu Ucaklı. Oldu sonrasında.
1: Ah Süreyya abla keza. Ondan sonra İbrahim abi bilirim İbrahim Can. Sevgilerimiz, saygılarımız, hürmetlerimiz olsun.
0: Selamlarımız olsun. Evet.
1: İnanılmaz enerjiktir.

0: Gerçek bir
1: Bir tanedir o,
0: Karadenizli
1: evet.
0: tabii, efendime söyleyeyim, bu eserleri başka bir enerjiyle okur, başka bir aşkla okuyor efendim. Karadeniz türkülerini hakikaten İbrahim Can'dan dinlediğiniz zaman başka bir şey
1: Evet.
0: yaşıyor. Dolayısıyla sizler de yani o misyonun, o geleneğin işte temsilcilerisiniz. O bayrağı efendime söyleyeyim, taşıyıcılarısınız bayrağın. İşiniz de kolay değil. Yani koca büyük bir Kuzey Anadolu, efendime söyleyeyim,
1: Evet.
0: Karadeniz boyunca, hat boyunca. Çünkü İbrahim abi şey derdi. Bir düzlük geçtiğiniz zaman bizim Karadeniz'de oyun değişiyor. Aynı sözün melodisi değişiyor,
1: Şive değişiyor.
0: şive
1: Evet.
0: değişiyor.
1: Her şey
0: Dolayısıyla
1: değişiyor.
0: inanılmaz zengin
1: Dil
0: farklılıklar
1: giriyor
0: var.
1: bir de
0: Tabii,
1: işin
0: tabii, tabii,
1: içine.
0: tabii.
1: Tabii.
0: Yani muazzam bir malzeme var. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yükünüz de ağır. Sesinizde,
1: Horon
0: solunuzda.
1: okurken de böyle rapçiyle aynı görevi yapıyoruz biz. Zor onlarda özellikle. Birazdan örneğini
0: Peki
1: göreceksiniz
0: kimi
1: aynı.
0: mesela Karadeniz
1: Evet.
0: Türklerini ben okuyamıyorum. Tekerleme gibi geliyor bana.
1: Tekerleme gibi, evet.
0: Yok, okuyor. Gerçekten benim dilim
1: Evet.
0: dönmüyor. O da tabii yöreye has başka bir şey.
1: Şimdi hem söyleyip hem oynayacağız, bir de o var. Aynı anda
0: Aynen, o da zor.
1: yapabilecek miyiz ikisini? Şimdi herhalde Ünal...
0: Şimdi ha bu yalan dünya, ha bu
1: Bu arada
0: yalan
1: çok
0: dünya.
1: özür dileyerek bir isim daha söylemem
0: Tabii,
1: lazım.
0: lütfen.
1: Sevgili büyüğümüz Bülent Aslan.
0: Bildiğim kadarıyla buradan
1: Evet.
0: başlama
1: Evet,
0: Bülent
1: evet.
0: abi de. O da nevi şahsına münhasır.
1: Tabii. Evet.
0: Enteresan.
1: O da Rize Hemşin yöresi ağırlıklı okur.
0: Hemşin'in
1: Evet.
0: ama halis muhlis bir Karadeniz.
1: Evet.
0: Dinlediğiniz zaman konuşurken.
1: Valla emekli olana kadar böyle saatinde o kadar disiplinlidir ki kendisi
0: Ne
1: bizde.
0: yok
1: İyi ki
0: öyle.
1: de öyle ustalarımız oldu önümüzde.
0: Tabii
1: Biz
0: tabii tabii.
1: de onlarla çalışma imkanı bulduk.
0: Tabii.
1: Saydığınız isimlerin haricinde işte Bülent Aslan'ı da hatırladığın için Ünal,
0: Tabii ki.
1: hakikaten. Yani evet, bir okul TRT.
0: Tabii.
1: Bizler 2015 yılında TRT ailesine katıldık. Ben konservatuar mezunuyum. Ünal da keza öyle. Ama asıl o TRT kapılarından girince başladı her
0: Tabii.
1: şey. Ustalarımızı dinledikçe aslında
0: Evet.
1: her şeyin böyle nota okumak, matematiksel
0: Tabii. Türkü
1: böyle
0: okumak
1: türkü okumanın...
0: sadece melodiyi seslendirmek gibi bir şey değil ki.
1: Evet,
0: Bak ne güzel
1: olmadığını
0: anlatıyorsun.
1: gördük.
0: Mesela bir esere dair enforme ediyorsun. Arka planını bilince okuyacağın eserin ifaden de ona göre şekilleniyor. Ona göre
1: Evet.
0: bir anlatım çıkıyor ortaya.
1: Evet.
0: Evet. Yani
1: Sen de bizim ustamızsın burada.
0: estağfurullah
1: Biz de
0: kardeşim.
1: bir sınav veriyoruz
0: Evet,
1: yani.
0: Az
1: Biz de
0: evvel
1: sınav
0: senin
1: veriyoruz.
0: gibiyim burada.
1: Hakikaten.
0: Estağfurullah. Az evvel
1: Tabii
0: dedik
1: ki.
0: yani kulaklarını çınlattık. Erdal Erzincan hep şey derdi bazen konuştuğumuzda. Kardeş diyor. Öğrenci geldik, öğrenci gideceğiz.
1: Ne güzel
0: Bu iş
1: söylemiş,
0: böyle.
1: evet. Güzel
0: Öğrenci
1: söylemiş.
0: geldik, öğrenci gidiyoruz. Ömür mü yeter? Koca bir Anadolu. O çok kelam ettim. Çok özür dilerim. İzleyenlerimizden de sizlerden de. Çok güzel. Ha bu yalan dünyadan. Senden dinliyoruz.
1: Alamadım ahımı. Alamadık
0: Çok dertli oldu bu.
1: ahımızı. Çok dertli oldu.
0: Alkışlarınız
1: Hareketleniyor.
0: inan safı
1: Teşekkür
0: oldu içlerine.
1: ederim. Teşekkür ederim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Var olasın kardeş.
1: Çok teşekkür ederim. Bunun
0: kaynak kişisi kimdi?
1: İhsan Eyüboğlu.
0: İhsan Eyüboğlu
1: abi.
0: Çok güzel.
2: Trabzon, güzel bir türküsü.
1: Trabzon, Maçka'dan. Buradan selam olsun ona da.
0: Selamlar olsun. Nimetler olsun efendim. Gönlü yüreği dert görmesin ne diyelim.
1: Evet. Bu repertuardaki güncel türkülerden bir tanesi ve severek söylediğimiz türkülerden de biri.
0: Repertuara yeni girmiş bir eser evet, o zaman. Evet. Çok güzel. Çok güzel dedim ya sizin işte böyle bir misyonunuz var. Yani işin evliliği dışında işte repertuara girmiş böyle güzel eserler de var. Onlara ses olmakla da yükümlüsünüz. Evet. Avazınız sesiniz daim olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne güzel canlar. Siz yine ben nefeslendireyim. Şimdi ben bir eser okumaya çalışayım. Efendime söyleyeyim. Bir zamanlar yakın bir zaman çok da uzak değil de öyle hasbelkader bir şeyler kaleme alıp ben müziklendirmiştim Leyli diye aslında bir tarafıyla Leyla Gece.
2: Çok mutlu oldum.
0: Aynen. Leyli Leyli diye bir eserimiz var. Onu da ben okumaya çalışayım efendim. Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık. Güzel abim.
2: Gönlüne sağlık.
1: Anneannem derdi ki, rahmetli anneannem, benim sesim çok türkü söyletirdi bana öyle Rize'de köylerde balkonlarda. Derdi ki senin Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş der. Aynı
0: güzel.
1: Şeyi ben sana söylüyorum Tuncay abicim. Rabbim senin sesini öpmüş de göndermiş.
0: Estağfurullah cancağızım. Estağfurullah kurban olurum. Sağ
1: olayım.
0: Ay kurban olurum. Çak. Ne diyebilirim böyle. Habura'dan görünür müydü?
1: O Habura'dan müydü? Görünür. Kum yatak değil Tonya. Sevdum da alamadım. Ey gidi yalan dünya.
0: Alkışlarınız efendim Özlem İngör Kara ve Ünal Sofuoğlu için.
1: Dursun Akyüz'ü. Asıl şimdi burada göreceksiniz. Bir kemençecinin ustalığı horonda. Horonda belli olur.
0: Dursun.
1: Arada şimdi dolaşacak
0: teknik
1: o.
0: Teknik olarak imkanı var mı? Ayağa kalkabilme şansın var mı? Kablon yetecek mi? Sen
1: gel,
0: de kalk babacığım.
1: Gel Dursun yanıma
0: Reci bize ne diyor şu anda bilemiyorum ama. Tamam kalk oradan.
1: Oldu tamam kulaklık sıkıntı.
0: Sen kalkmıyor mu?
1: O biraz arada gelsin.
0: Tamam
1: arada
0: hadi gelsin. Olsun. Hadi buyurun.

0: teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Vallahi kocaman bravo. Siz oynadınız, ben yoruldum. Eser de ayrı. Tekerleme gibi. Hakikaten rap.
0: Zordur biraz, evet. Evet.
1: Canlar çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun.
2: Allah
1: bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
2: İnşallah.
1: Stüdyomuz şenlendi.
0: Şeref duyarız. Gerçekten.
1: Şeref bize aittir efendim.
2: Burada güzel olmak çok güzeldi. Keyifliydi. Gerçekten.
1: Umarız ekranları başındaki izleyenlerimiz için de keyifli bir Karadeniz akşamı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik. Yayında, yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Herkese çok teşekkürler ediyoruz. Herkes adına sizlere çok teşekkürler ediyoruz. Keza stüdyomuzda bulunanız siz kıymetli konuklarımıza. Bir sonraki programımızda buluşuncaya dek türkülerle kalın. Sevgiyle, sevgiyle kalın. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz efendim. Hasan gelsin o zaman. Dikkat eyleyelim.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra ay yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, TRT Müzik ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarım var. Sizlerin de bildiği, yakinen tanıdığı. Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri sevgili Sezer Sarıgöz bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Başta sizden başlayalım.
1: Teşekkür ederim efendim. Lezzetten bahsetmişken sizin lezzetinizi söylemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: Çok
0: zarifsin.
1: teşekkür ederim. İyi, sağ olun. Nasıl olmalım? Kavuşunca ve müziğin içinde olunca daha iyi hissediyor insan kendini.
0: Çok da güzel
1: Ay, teşekkür
0: gözüküyorsunuz.
1: ediyorum
0: Maşallah
1: efendim.
0: diyelim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, harikayım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Vallahi iyi ki davet etmişsiniz. Güzel bir program.
0: Ben
2: Güzel
0: çok mutlu
2: şarkılarımızı
0: oldum.
2: söyleyeceğiz.
0: Böyle çok yakinen tanışmıyoruz
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: yani daha doğrusu ikinci bir araya gelişimiz. Çok güzel şarkılar
2: Çok sağ
0: yapıyorsun.
2: ol, teşekkür
0: Böyle bol
2: ederim.
0: bol dinlemeye çalışıyoruz. Özellikle
2: Ben de aynı şekilde bu
0: orkestra
2: arada.
0: şefimiz Bora Üzlem'den de çok iyi biliyorum. Yani
2: Bora abi
0: çok seni
2: candır,
0: çok
2: bir
0: över,
2: tanedir.
0: çok sever. O yüzden ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür
0: Bugün sizi
2: ederiz.
0: ağırlayacağım için çok mutluyum. Böyle sıcağı sıcağına hemen sizden bir şarkı rica etmek istiyorum.
2: Olur. Onun için geldik zaten. Niyetimiz o.
0: Lütfen. Şöyle bizi böyle bir müziğe doyurun istiyoruz.
2: Olur. İlk önce
1: Kim söylesin?
2: hanımlar.
1: Öyle olsun. Hadi bakalım. O zaman duyduğuma göre senin de çok sevdiğin bir şarkı söyleyeceğiz, değil mi?
0: Buna pek hazır değildim.
1: Değil miydin?
0: Çok çok sevdiğim bir şarkı. Söyledikten sonra üstüne de konuşmak
1: Tamam.
0: isterim.

0: Tüylerim gerçekten
1: Teşekkürler.
0: diken diken oldu. Orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür etmekle beraber sanki böyle albüm kaydı dinlercesine bir ses duyduk. Yani sürekli dinlediğim bir şarkıydı. Öncesinde biraz da kötü bir dönemimde denk geldiğim bir şarkıdır. Resmen aynısını duydum. Onun için çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani o kadar güzel bir şarkı ki yani zaten melodi ve sözler başladığı anda hepimiz alıp sürüklemiyor mu? Aslında hep her seferinde şey hissediyorum. Ya yani ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var. Teşekkür ederim güzel iltifatın için ama o
0: Ben teşekkür
1: iltifatların
0: ederim.
1: hepsini işte bu içimizden geçen ruha için alıyorum diyeyim. Ahmet Selçuk Yıkan sözler, Burhan Bayar bestesi muhteşem bir
0: Müthiş söz
1: parça.
0: ve bestesi
1: Benim de
0: gerçekten.
1: zor bir dönemimde ben bu arada bu şarkıyı kaydettim. Bu şarkı için mesela kayıda girdiğimde şunu hatırlıyorum. Yarıda kesmek zorunda kalıyordum. Çünkü böyle bir ağlama krizi. Bir dakika şu an hazır değilim falan. İşte bir bölümü daha kaydediyoruz. Tekrar tekrar hakikaten insanın böyle yüreğini yerinden
2: İçine
1: oynatan,
2: işleyen bir şarkı
1: içine
2: değil mi?
1: işleyen
2: Evet,
1: bir şarkı.
2: aynen.
1: Müslüm
2: Kesinlikle.
0: Gürses'ten
1: Kesinlikle.
0: hocam
1: duyduğumuz bir parça. Teşekkür
0: Ama bu
1: ederim.
0: yorumda müthiş benim için.
2: Ağzına
0: Ağzınıza
2: sağlık
0: sağlık.
2: gerçekten öyleydi
0: Teşekkür ederim
2: harbiden.
0: canlı. Evet efendim.
2: Sıra geldi bana. Evet.
0: Şarkılar ne durumda?
2: Şarkılar iyi, güzel durumda. Vallahi uğraşıyoruz işimiz. Peşindeyiz, peşini bırakmıyoruz. Şimdi size Robert Atala'dan bir Beyaz ve Sen söyleyelim ya. 8-9 sene önce falan ilk defa söylemiştim bu şarkıyı. Kariyerimin başlangıç şarkısı da olabilir benim Beyaz ve Sen. O zamanlar cover yapıyordum zaten. Güzel şarkı ya. Hepinizin bildiği. Ben öyle düşünüyorum.
0: Senden de dinlemek çok
2: Hadi söyleyelim
0: isteriz.
2: abi, çalalım söyleyelim.

0: Dinlediğin, sevdiğin bir usta var mıdır? Hani bu nameler öyle mi oluştu yoksa doğuştan
1: Ya
0: gelen bir şey mi?
1: şöyle, Oğuzhan Koç'u çok severim, dinlerim. Ondan sonra Orhan Ölmez severim, bayılırım. Ya çok insan dinliyorum aslında. Hani yabancılardan da çok fazla dinlediğim var. Ne bileyim, böyle Nameyle aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim.

0: Devam etmek istiyorum.
1: Olur.
0: Sözünü müziğini kendin mi yazıyorsun? Hepimizin diline felesenk olmuş birçok şarkın var. Biraz bahsetmeni rica edeceğim.
1: Şöyle bahsedeyim. Yaklaşık bir 8-9 sene oluyor bu işe başlayalı. İlk başta zaten coverlarla başlamıştım. Ondan sonra bir tane TRT'nin bir programına katılmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Aynen, bilenler vardır buradan. Ondan sonra işte Oğuzhan Koç'la tanıştım. Orada bir düet yapma fırsatımız olmuştu. Onu yaptıktan sonra ben böyle evde tek başıma odada otururken falan, ne bileyim, böyle bir şey açtım, böyle YouTube'dan falan beat falan açtım, böyle free'lerden. Üstüne takıldım, gitarla falan bir şeyler yapmaya çalıştım. O zamandan başladık işte, yaklaşık bir 8 senedir yazmaya çalışıyorum.
0: Çok da
1: Kendi bütün
0: güzel
1: şarkılarımı da,
0: yazıyorsun,
1: eyvallah, teşekkür ederim.
0: besteliyorsun.
1: Aynen, hepsini kendim yapmaya çalışıyorum elimden
0: Vallahi
1: geldiğince.
0: eline, koluna, duyguna
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ederim, sağ
0: Peki
1: olasın.
0: şarkı yazarken neyden ilham alıyorsun? Senin ilham noktan ne?
1: İlham noktam ailem en büyük, zaten başta gelen. Yani aşkla alakalı genellikle, zaten müzik aşk olduğu için, yani ruhunda olduğu için, yani genellikle insanların çoğunda zaten aşkla alakalı yazdığını düşünüyorum. Yani onu hissederek yaptığını düşünüyorum. Ben de ondan ilham alıyorum yani.
0: Güzeller güzeli bir eşin var. Yeni
1: Evet,
0: doğmuş
1: buradan
0: bir...
1: da selam olsun.
0: Evet.
1: Buradan da oğlumu öpüyorum.
0: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Yeni doğmuş bir bebeğin
1: Çok
0: var.
1: teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Sanıyorum ki onlara da böyle çok güzel şarkılar yazdın ve ileride de
1: Evet,
0: yazacaksındır.
1: neden olmasın? Birkaç tane yaptım, onlara bakalım. Müsait bir vaktinde çıkartmayı düşünüyorum, yapmayı
0: Çok
1: düşünüyorum yani.
0: isteriz o şarkılarla
1: İnşallah.
0: buluşmak. Yazdığın şarkılardan bir şarkı dinleyebilecek miyiz şu
1: Olur
0: an?
1: tabii. Aşk misali söyleyebiliriz.
0: Lütfen.

0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Evet, sorularımı sizinle devam etmek isterim hanımefendi. Sahnede böyle unutamadığın bir anın var mı?
2: Yani aslında bakın böyle hemen sorunca belli bir şey gelmiyor ama biraz
1: Belki bir
2: düşüneyim
1: bile bir
2: bakayım.
1: seni söylerken böyle dinleyicilerin hep birazdan söylemesi. Mesela
2: Ah.
1: o beni çok mutlu ediyor.
2: Evet,
1: Bilmiyorum.
2: o çok şaşırtıyor hakikaten insanı. Bunu ilk yaşadığım an tabii ki böyle ürperdiğim ve şu an bu gerçek mi dediğim bir an. Sen öyle sorunca böyle sanki ne bileyim daha ava şuna bu da mı geldi falan
1: Yok,
2: diyecek bir
1: bence bu
2: şeymiş
1: çok
2: gibi
1: kıymetli.
2: düşündüm.
1: Yani yapılan eserin, işte çıkarılan şarkının sonuçta çok büyük bir emek olduğu için arka planda dinleyicilerimiz tarafından takdir görmesi. Zaten aslında bu işi tabii ki kendi duygularımızla yapsak da bir yerde onların sevmesi ve beğenmesi için de yapıyoruz. O yüzden bence çok kıymetli bir
2: Çok
1: cevaptı.
2: kıymetli. Bir de o parçalarla işte kendi hayatlarını birleştirip ne bileyim böyle şeyler falan duydum mesela. İşte biz ayrılmıştık bu şarkıyı dinlerken çok üzüldüm. Sonra tekrar bu şarkı sayesinde bir araya
1: Bir
2: geldik
1: araya
2: falan gibi bir
1: geldik.
2: şeyler. Çok kıymetli. Zaten yaptığınız iş can cana değince kıymet oluyor. Öbür türlü hani yoksa harikayız, güzeliz. Onun bir sonu yok yani. Güzellik zaten kendisi güzel bir şey.
1: Kesinlikle öyle. 45'lerden ve 2000'lere kadar olan süreçten aslında böyle örnek aldığım bir sanatçı, bir üstadınız, bir ustanız var mıdır?
2: Çok var, çok var. Yani Türk de var, dünyadan da var. Kamuran Akkor'un ses tonunu çok beğenirim, çok severim. Elbette Sezen Aksu. Özellikle kadınlardan şu an ilerliyorum ama mesela Edith Piaf'ı çok beğenirim. Lorena McKennett diye bir kadın vardır, aman Allah'ım. Björk çok severim, çılgındır. Dolu yani hani bizim ülkemizde de mesela Selda Bağcan mesela. Ya saymakla
1: Çok büyük
2: bitmez.
1: usta.
2: Çok çok güzel.
1: Saydığımız bütün güzel bu isimleri de saygıyla anıyor olalım.
2: Sevgilerimizi yollayalım buradan.
1: Kesinlikle öyle. Ben bir şarkı bekliyorum güzel sesinizden. Ne
2: Tabii ki.
1: söylersiniz bize?
2: Acaba bu güzel üstatları saymışken bir Sezen Aksu şarkısı mı yapsak? Yakın zamanda çıkardığımız bir parçadır. Sevgili
1: Müthiş
2: Sezen
1: olur.
2: Aksu'ya da buradan çok teşekkürler. Güzel
1: Sevgilerimizi saygılarımızı
2: şarkıya
1: gönderelim.
2: bize vesile olduğu için belki de aşk lazım değildir.

0: Ağzına sağlık, yine çok güzel söyledin. Gerçekten böyle başka diyarlara gidiyoruz sen şarkı
1: Teşekkür
0: söyleyince.
1: ederim, teşekkür ederim.
0: Şimdi böyle müzik konuşuyorken hazır. Üçümüz bir şarkı söyler miyiz? Böyle 45'ler, 2000'ler dedik. Ah nerede, vah
1: Ah
0: nerede
1: nerede?
0: yapar mıyız?
1: Ah nerede? İşte o bende yok gibi.
0: Sadece şunu söyleyeceksin bak.
1: Neymiş?
0: Ah nerede, vah nerede.
1: Olur
0: Sadece
1: tamam,
0: bu
1: ben
0: kadar.
1: eşlik ederim size ya, sıkıntı
0: Ben çok
1: yok.
0: mutlu
1: Bir part
0: olurum.
1: duysam yeter
0: Çok
1: bana.
0: mutlu
1: Hızlı
0: olurum.
1: alışırım, sıkıntı yok.

0: Nostaljik şarkıları çok seviyoruz biz eşlik ettiğin için de. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle hız kesmeden senden hareketli güzel bir şarkı.
1: O zaman Ebru'yla

0: Müthiş yetenekli iki güzel sanatçı dostum benimleydi. Dilerim sesiniz, müziğiniz hiç susmasın. Sürekli üretin, sürekli bizler sizleri dinleyelim. Ayaklarınızda sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sizlerle olmak
1: Çok
0: benim için,
1: teşekkürler.
0: bizim için
1: Sizinle
0: aynı
1: de aynı
0: şekilde
1: şekilde.
0: çok büyük
1: Aynı
0: bir
1: şekilde.
0: zevkti. Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden son sözlerinizi alabilirim.
1: Her şey için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Böyle yakın yaşlarda ve hani genç müzisyen arkadaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum efendim bu güzel program ve şarkılarımız için.
0: TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

0: Mehmet Yıldırır'la Virtüözite bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: Efendim, hoş geldiniz. Gönül Penceresi programımıza, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada birbirinden güzel şarkılar var. Sizleri çok özledik efendim, değil mi Alpçığım?
1: Evet Meslemciğim, bizlere bu programı hazırlamamızda en büyük yardım olan kardeşim Umut Hoşgör ve orkestrası eşlik ediyorlar. Onlara da bir alkışlarınızı rica ediyoruz. Biz buradan duyarız sizleri, merak etmeyin. Umut'cığım merhaba. Güzel orkestramız merhaba ve vokaldeki kardeşlerimiz sizlere de merhaba. Evet, Meslem'in de söylediği gibi muhteşem eserlerle yine huzurlarınızdayız.
0: Gerçekten çok güzel şarkılar var yine bu programda da. Kimle başlıyoruz?
1: İstersen Zeki Müren şarkısı dinleyelim senden.
0: Zevkle okuyorum.
1: Aldattın beni seviyorum diye.
0: Günahımı sen çek diyelim mi hep
1: birlikte? Zevkle dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel bir mücazdır.
0: Ne güzel değil mi?
1: Rabbim gani gani rahmet etsin. Amin. Zeki Müren'e.
0: Amin. Hicaz'la devam edelim. Evet, ve benim çok severek okuduğum, bu benim Kutlu Hoca'da bu şarkı benim Kutlu Bey'in Gönül Bahçesi'nden nameler yıllar önce. Çok küçüktüm. İlk okuduğum solodur biliyor musun televizyonda?
1: Kutlu Hocamız da rahmetle analım.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Evet, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait bir eser geliyor.
0: Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.
1: Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık. Nasıl
1: Teşekkür
0: güzel bir
1: ediyorum.
0: şarkı değil mi ya?
1: Evet, Avni Anıl deyince bir duracaksın. Her
0: Kesinlikle. Her
1: bestesi
0: şarkısı mı
1: birbirinden
0: güzel
1: güzel.
0: olur değil mi?
1: Rabbim
0: Evet.
1: gani gani rahmet etsin Avni hocamıza.
0: Amin. Alpçim, bu hafta aslında biz kuruma gittiğimizde çok güzel bir şeyle karşılaştık. Uzun süredir mektup almıyordum ben. Bir mektup aldık dinleyicimizden, değil mi?
1: Evet,
0: Çok mutlu oldum
1: Aydınlı
0: ben.
1: bir teyzemizden bir
0: Evet.
1: mektup geldi.
0: Ne kadar mutlu olduk değil mi? Pulunu gördük böyle zarf. Ben çok mutlu oldum.
1: Ben yaklaşık 30 senedir kimseden mektup almıyordum.
0: Çok çok güzeldi. Yani tabii kurumumuza mektup da gönderebilirsiniz ama yine Instagram hesaplarımızdan ve Facebook hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Şarkılarınızı bekliyoruz. İşte
1: Yine bir izleyicimizin
0: evet.
1: istediği şarkıyı ben geçen hafta okudum. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. O kadar sevinmiş, mutlu olmuş ki.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu da benim manevi babamın çok istediği bir şarkıydı. Onu çok seviyorum. Kaya abimin ve çok kıymetli eşi Necla ablamın bir şarkısıymış.
1: Bizden
0: Bizden
1: de sevgiler
0: istediler.
1: olsun Kaya
0: Sevgiler
1: abimize.
0: buradan Kaya abime. O benim için çok kıymetlidir. Allah uzun ömürler versin.
1: Amin.
0: Onların isteğini yerine getireyim mi? Ne
1: Biz de zevkle
0: dersin?
1: dinliyoruz. Hay
0: Çok
1: hay.
0: teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Harikasın Mehsemciğim.
0: Teşekkür ederim anneciğim.
1: Ağzına sağlık, ne güzel oldu.
0: Galiba istek bölümü gibi oldu değil mi bu bölüm? Geçen hafta bu şarkıyı ben senden istemiştim.
1: Evet, söz vermiştik zaten.
0: Evet,
1: önümüzdeki
0: sözümüzü
1: hafta
0: tutuyoruz
1: okuyacağız
0: efendim.
1: Evet. Bir Bülent Özdemir bestesi geliyor.
0: Bülent
1: Gülte'de...
0: abimize de buradan sevgiler saygılar yollayalım mı?
1: Yollayalım.
0: Bu hafta bekliyor çünkü bizi evet. Seyrediyor şu anda.
1: Güftesi de Sezen Aksu'ya ait diye biliyorum ama bu şarkının...
0: Ortak diye biliyorum ben.
1: Ortak mı?
0: Evet. Birlikte
1: Sezen
0: Aksu
1: hanımefendiye, Bülent beyefendiye saygılar, selamlar efendim.
0: Bizden de selamlar. Dinliyoruz o zaman.
1: Sibel Can'dan çokça dinlediğimiz ve ondan meşhur olmuş bir şarkı. Lale Devri Çocuklarıyız Biz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. 1, 2, 3, son. 2.

0: Çok teşekkür ediyorum değerli orkestramız. Sağlık. Ellerinize sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok güzel bir şarkı. Yıllar geçse de eskimeyen bir şarkı değil mi?
1: Benim oğlumun en çok sevdiği şarkı. Bununla büyüdün resmen. Bu şarkıyı çok sever o yüzden.
0: Evet, Eren'e de buradan selam olsun.
1: Eren'ciğime buradan sevgiler, selamlar. Senden özel bir isteğim var. Şu an istiyorum bunu. Arada bir kaside okusan nasıl olur? Umut, nasıl olur?
0: Olur mu şefim? Çalışmadık ama.
2: Çok güzel olur.
1: Sürpriz. Ben
0: yalanımız
1: istedim bunu da.
0: Yalanımız varsa Rabbim affetsin. Olur mu Efsemciğim? Tabii. Canı gönülden.
1: Efendim bizden bir ilahi dinlemek isterseniz şöyle koltuklarınıza yaslanın. Hep birlikte çok bilinen bir ilahiyi birlikte okuyalım. Buyurun efendim.

0: Ellerinize
1: gönlünüze sağlık.
0: Sağlık.
1: Ay, bu kadar
0: bu da geçer yahu demişler. Ne geçmiyor ki değil mi Meslemciğim?
1: Rabbim hiç kimseye evlat acısı göstermesin.
0: Hiçbir acı göstermesin.
1: Hiçbir acıyı göstermesin.
0: Rabbim hep cemalinden bizlere versin.
1: Amin.
0: Kolaylıklarla bizi imtihan etsin.
1: Amin inşallah. İnşallah. Hep dualarımız o yönde.
0: Biz çünkü aciziz Meslem kardeşim.
1: Öyle.
0: Dayanamayız
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii ki öyle. Allah dayanamayacağımız yükü yüklemesin.
0: Zaten yüklemez.
1: Zaten. Evet,
0: yüklemez kurban oldum. Kıyamaz bizler o.
1: Efendim, şimdi birazcık bir tık hareketlenelim mi? Ne diyorsun?
0: Olur.
1: Ama yine bir sitem var. Nedir bu çektiğim senden gönül diyelim mi?
0: Öyle mi?
1: Evet efendim.
0: Hadi bakalım. Gönül diyoruz efendim.

0: Maşallah kardeşime.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hep gönül gönül diyorlar da bu gönülün yerini bilen varsa bize mesaj atsın efendim. Bekliyorum evet. Mesajlarınızı. Programımızın bugün de sonuna geldik.
1: Su gibi aktı.
0: Evet. Programımız. Vokaldeki kardeşlerimizi yanımıza alalım.
1: Hadi buyurun.
0: Efendim bir sonraki programda Furkan, Esra, tekrar Atan. Buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Huzurla dolun, muhabbetle dolun. Bütün ekibimize sonsuz teşekkürler efendim.
1: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: bölümde yolum, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bingöl ve tarihi adı Dersim olan Tunceli'ye düşüyor. Farklı dillerin, inançların ve müzikal geleneklerin iç içe geçtiği bu bölgede, Zazaca ve Kurmancı sözlü müzik kültürünün ve Alevi geleneğinin müziğe yansımasını değerli müzisyenlerle birlikte anlamaya çalışıyorum. Müzik yalnızca bir sanat değil, hafızayı, dili ve kimliği taşıyan güçlü bir ifade alanı olmaya sürdürüyor. Müziğin geçmişle bugün arasında kurduğu güçlü bağa hep birlikte kulak veriyoruz.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben Audrey, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum. İlk kez Bingöl'e geliyorum. Ama girmeden önce kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
2: Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hasan Berdibek. Bingöl'de kültürel müzik yapmaya çalışıyorum. Yani böyle sanatçı diye saymıyorum. Belki kültür elçisi diyebilirim. Bizim Zazaca müzikten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Ve diğer, yanınızdaki diğer arkadaşlar kimdir?
2: Bora Çoban. Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Malatyalı, bizim Bingöl'ün eniştemiz aynı zamanda. Evet. Veysel Akan, bizim gitarcı arkadaşımız. O da konservatuvar mezunu. Zülküf Canlı, o da ritim çalan kardeşimiz. Yeğenim aynı zamanda. Böyle ara sıra bir araya geliyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş buldum. Sizden bir eser dinleyebilir miyim? Arada?
2: Alalım. Gene Rençmer Aziz'in bir parçası. Bravo diyelim.
1: Nasıl bir eser?
2: Bravo. Öldürülen bir arkadaşı üzerine yazılmış acı bir olay, yani bir böyle ağıt gibi bir şey, güzel bir eser.

Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.

سره جگر به تر حلیان براو براو وصار دی اندار

0: birbirine bağladım iki eseri de.
1: Çok güzel. Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Zaten vardı, Türkçe de vardı.
0: Var. Benim bir eserimi okuyalım, Es-Sekir'i.
1: Çok güzel olur.
0: Bir hayat hikayesi olan bir eser. Görücü usulüyle evlenmiş ama sonradan mutsuz olmuş.

0: İtalyan anlamda söylüyorum. Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Uyumunuz çok güzel.
1: Eserin hayat hikayesi olunca daha duygu yüklü oluyor. Daha güzel insan söylüyor. Hele bir de böyle çalan olunca.
0: Hep birlikte uyumunuz çok güzel. Müziğiniz daim olsun. Ben
1: son bin afa razı olsun sizden. Teşekkür ederim.
0: Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Ben Aziz Erdoğan, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
2: Ben Daimi Cengiz, aynı üniversitenin müzik bölümünde doçent olarak çalışıyorum.
3: Merhabalar, ben İrem Orak. Ben de Tunceli Munzur Üniversitesi'nden mezunum, müzikoloji bölümünü okudum.
4: Merhabalar, ben Nisar Gündüz. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeniyim.
0: Tekrardan çok memnunum.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hazır gelmişken sizinle birlikte çalmak çok isterim izninizle.
2: Çok isteriz.
1: Sizi çok seviyoruz.
0: Birlikte ne çalalım?
1: Arık olabilir. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
1: Ama size de çok tabii. Çok da duygulu. Yakaladım değil mi hocam bizim şeyin duygunuzu?
0: Öyleyse memnunum bana.
1: Çok,
0: çok sevindim. Ne yazık ki burada bir nokta koymak zorundayız ama müziğinize, hikayelerinize, bilginize benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki varsanız.
1: Sağ olun, buyurun. Siz öyle bir yerden gelip daha buraların özgünü araştırıyorsunuz biliyor musunuz? Burayı değil de.
3: Mardin, bölgenin çarpıcı mimarisi, el sanatları ve eski medeniyetlerinin izlerini görmek isteyen ziyaretçiler için giderek daha popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Bugün, eski şehrin kalbinde Mardin müziğin önemli temsilcilerinden Semir Ortaç ve Serkan Ortaç'tan daha fazla bilgi edinme şansına sahip oldum.
4: Mardinli severse eğer, sevdası ömre beden.
5: Müzik çalmaya başladığınızda nasıl ortamlarda müzik öğreniyordunuz?
6: Diyarbakır'da Eyvan Gecesi var, Urfa'da Sıra Gecesi, bizde Leyli deriz. Leyli akşam demek. O Leyli'de de oturup sabaha kadar çalar oynarlardı.
4: Cırani Allah Allah.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız Balkanların Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye pazar TRT Müzik'te.
1: Bana kalsa her şey yolunda, diyorsun ya aşkıma başla.
2: Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
2: Şimdi bayanlar bayla karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Senle açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
4: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
2: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzikalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür.
0: Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için Oda Müziği grubuna ihtiyacım vardı. Hı hı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi. Hı hı. Ben de Dilan ve Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hı. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan sonra ve ben şeklinde zaten Yağmur. Tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri. Sonra
0: çok
2: onlarla
0: eski arkadaşsınız.
2: Evet. 10 yaşından beri diyebiliriz.
1: Yani 20 yılı aşkın evet. Birbirimizi tanıyoruz. Evet, beraber büyüdük gerçekten.
0: Taşlandırmışsınız.
2: Evet.
0: Trio ile beraber.
2: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve hı-hı, bu şekilde devam ettik.
1: Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet. Uyumunuz evet, çok güzel şeklinde. Evet. O zaman devam edelim dedik.
0: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz.

0: var. Çok sıkı prova yapıyorsunuz herhalde.
1: Yani mümkün şöyle, olduğunca diyelim.
2: Mümkün olduğunca, çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Evet. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestra da devam ediyor arkadaşlarım aynı zamanda.
0: Çünkü sizi takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı farklı konserleri. Sonra evet, bir anda bakıyorum bir aradasınız falan. Evet. Bir bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir itiriyor bu? Yoksa farklı farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
2: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık. Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Bensu'nun aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
0: Bulgaristan'da.
2: İstersen.
1: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.
0: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
1: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
0: Wow.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Büyük büyük azim.
1: Kesinlikle.
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
1: Zorlu yollar.
0: Çok doğru. Zorlu yollar. Sizin Sofya'ya gidip gelmeniz evet, çok evet, takdire şayan.
1: Teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık. Kiminle çalışıyorsunuz orada?
1: Mario Hosen. Kendisi de Bulgar ama Viyana'da yaşıyor. Orada hocalık
0: harika,
1: yapıyor sadece. Aynen onunla.
0: Tanırım da. Buradan çok selamlar ve çok hürmetler.
1: Kendisi de iletirim.
0: Sizi hazır bulmuşken sizden bol bol performans dinlemek istiyoruz.
2: Memnuniyetle.
0: Şimdi ne çalmak istersiniz bize?
3: Şimdi yine Piazzolla'nın mevsimlerinden kışı çalacağız.
0: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız falan.
2: Evet, doğru.
0: Onlar beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle, kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada bir zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüözite programı olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız yok gerçi ama biz sanatçının her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: istemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken

0: programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
1: Tabii
0: siz de kabul edersiniz eğer.
1: Çok memnuniyetle.
2: Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım acaba? Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiç planlanmamış gibi.
1: Mevsimlerle başladık.
2: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
2: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar uzman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Biz
0: tekrardan
1: de
0: görüşmek üzere.
1: Bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Büyük bir onurdu. Sağ olun. Buyurun.
2: Teşekkürler.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
2: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranları başında hazırsanız Aşk Gözünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüz de birikti. Sizlerin gönül kapılarını araladık. Misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de onu dillendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
0: Yüreğinize sağlık. Ozanlarımızı rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Eline, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım
0: Arkadaşlarım
1: ellerine,
0: emeğine
1: gönüllerine
0: sağlık.
1: sağlık. Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı, bizim yakın dönemimizde yaşamış çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım, evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Aktağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.
0: Estağfurullah.
1: Aşk özünden, can gözünden. Evet, gözümü de takayım şöyle.

şu yalan dünyaya geldim geleli. Bir gün olsun gülemedim el gibi. Bülbül misal daima huzardayım. Gözüm yaşı akıp gider sel gibi. Gülemem ezelden evveli ahir. Gönülde feryadım, dilimde kahır. Kime dost dediysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi. Pervaneyim de mi devran sürmedim. Şad olup da muradıma

0: Diline sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
0: Evet, sıradaki bulut türkümüzü. Kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden. Ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik. Çok güzel olan, kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
1: Lütfen hocam.

Çok güzeldi hocam valla. Yüreğinize sağlık. Ne güzel böyle ruhumuza dokundunuz yine. Seherde bir bağa girdim. Sözü müziği Aşık Daimi'ye ait bir deyişle devam edeceğiz biz de arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Ellerine, emeklerine sağlık. Çok güzel bir icra oldu. Teslim Abdal'ın bu
1: Evet.
0: güzel deyişini paylaşmış olduk.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Mezar Arası diye bir eser.
0: Evet.
1: Birçok coğrafyada görülen bir
0: Evet.
1: eser. Bununla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istersiniz hocam. Buyurun.
0: Evet, orijinalinde bir ağıt aslında bu. Kasap Kazım'ın ağıtı. Kasap Kazım çok yakışıklı bir genç.
1: Evet.
0: Böyle iki başlı bir sevda oluyor. Bir kızı seviyor ama başkası da seviyor. Bildiğimizce bu. İşte sanırım o da kasap. Sonrasında işte pusulayarak Kazım'ı öldürüyorlar ve bu Kazım'ın ölümü üzerine duyulan acı sonrası
1: Bir ağıt.
0: bir ağıt ortaya çıkıyor. Fakat o kadar yayılmış ki bunun Ege'de Kazım Zeybe'yi olarak oynuyorlar. Kazım Zeybe'yi var.
1: Evet.
0: Aynı havadır. Hatta Gerizler Başından Atlayamadım diye başlayan eser de buradan kökenleniyor. İç Anadolu'da yine hem Seymen kültüründe hem Abdal kültürü içerisinde bunlar var. Çeşitleri var. Çeşitli üsluplarda okunuyor. İniyoruz böyle güneye doğru. Toroslarda ceviz arasında harman olur mu? Musa Eroğlu hocamızın da seslendirdiği o muazzam eser de aynı eserin bir varyantı. İlginçtir. Ağıtlarla ilgili bir çalışma yaptığımızda ben Kerkük varyantına da rastladım. Çok da hoşuma gitmişti.
1: Bir örnek verecek misiniz hocam?
0: Şöyle hatırladığım kadarıyla yanlış olmasın. Kaynağı da unuttum şu anda aklıma gelmiyor ama. Mezar arasında

0: böyle hüccam makamında bir
1: Yüreğinize
0: kerkük
1: sağlık hocam.
0: ağzı bir örneğini de ben duydum. Çok da güzeldi. Bugün bizim seslendireceğimiz İç Anadolu'da bizim rahmetli ahir ustalarımız, işte Muharrem Ertaş, Hacı Taşan
1: evet.
0: ve Neşet Ertaş ustalarımızın söylediklerinin bir bileşkesi. Onu arkadaşlarımızla birlikte seslendirmeye çalışacağız.
1: Mezar Arası türküsünü dinliyoruz hocam sizden.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yorumladınız. Çok güzel bir
1: Teşekkür
0: icra
1: ederim.
0: oldu. Ben de şimdi size bir Balıkesir türküsü okuyacağım. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği İki Keklik.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz.
1: Çok teşekkür ederim
0: Arkadaşlarımızın
1: hocam.
0: da ellerine, emeklerine sağlık. Buğra Kutbay, Solay için teşekkürler. Bu lirik eserler çok yakışıyor senin sesine. İki Keklik de çok yakıştı. Yani ben öyle hissettim.
1: Ya ne mutlu bunları sizden duymak, çok güzel benim
0: Estağfurullah.
1: için hocam. Şimdi sıradaki türkümüz Canlar Canını Buldum.
0: Yunus'un bir nefesi. Onu ben bir hayli öncelerde havalandırmış idim. Bu programın repertuarına da aldık. Bugün de kıymetli izleyicilerimizle paylaşacağız. Umarım beğenirler, gönüllerine göre olur.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu kadim sözleri kendi duygularınızla güncelleyip bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Adeta
1: teşekkür ederim.
0: hak yolunun, teslimiyetin, aşkın türküsü olmuş. Ben çok
1: Eyvallah.
0: beğendim. Hocam şimdi Aşık Şeref Taşlıova'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Evet, ben de müsaadenizle Aşık Şeref Taşlıova hakkında birkaç cümle etmek isterim.
0: Buyurun lütfen.
1: Aşık Şeref Taşlıova yakın zaman önce kaybettiğimiz çağımızın çok kıymetli, çok değerli ozanlarından bir tanesiydi. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içerisinde yetişmiş, aşık edebiyatına, aşık müziğine, aşık makamlarına her yönüyle çok hakim, dile çok hakim. Bizim feyiz aldığımız, sohbetlerinden ilham aldığımız, sanatından ilham aldığımız çok değerli bir ağabeyimiz, büyüğümüz, dostumuzdu. Kendisiyle çok çalıştık. Meslek birliği, bizim MESAM meslek birliğimizin teknik bilim kurulunda yıllarca birlikte görev yaptık. O sürede
0: Evet.
1: de kendisini hem daha yakından tanımak hem de dediğim gibi bu sanatından, söz kültüründen nasiplenmek kısmet oldu. Bugün de hem onu hatırlayalım hem bir rahmet dileyelim. Hem de halkımıza tekrar şöyle bir hatırlatalım ve bir güzelliğini paylaşalım diye bugün repertuarımız içerisine onun bir şiirini aldık. Ben de senden onu seslendirmeni rica
0: Peki
1: edeceğim.
0: hocam, çok iyi ettiniz. Ben de rahmetle, sevgiyle anıyorum kıymetli hocamızı.

Sevgi nakış, ördükçe güzel görünür. Gönül gözüyle bakış, gördükçe güzel görünür.

0: Tatlı söz dil arasında, diken var gül arasında. Hatıra yıl arasında, durdukça güzel görünür. İnsanı yaşatan hava, tatlı sözdür derde deva. Herkes hayalinde yuva, kurdukça güzel görünür. Şeref der ki başka yandan, kervanım ayrıldı handan. Seven sevdiğini candan, sardıkça güzel görünür.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Çok güzel bir söz var, Anadolu sözü. Güzel bakan güzel görür.
2: Ne kadar doğru bir
1: yani
2: söz.
1: Yani güzel görebilmek için de güzel bakmak lazım. İşte Ozan'ımız da burada tarif etmiş. Hatta bir söz var ya, yanlış bir tarafa doğru gitmiş. İşte güzele bakmak sevaptır diye. Hayır, güzel bakmak sevaptır. Tarif
2: çok
1: etmiş.
2: Çok güzel onu anlatmış.
1: Ruhuna rahmet olsun.
2: Rahmet olsun binlerce kez. Evet. Şimdi bir Şanlıurfa'ya gidelim hocam beraber. Mehmet Özbey'in Ahmet Uzungöl'den derlediği "Ben bir Yakub idim kendi halımda."

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Çok güzel bir paylaşım oldu.
1: Türkülerimiz de böyle işte, duygudan duyguya hemen böyle. Evet.

0: geçiriyor bizi bir şekilde. Şimdi bir Adana'ya gideceğiz sizin yorumunuzla. Adana yollarında.
1: Evet, Abdurrahman Yağdıran derlemesi.
0: Evet.
1: Çok şirin, çok güzel bir Adanalı kız türküsü. Böyle hareketli olsun istedim. Program bu bölümünde de böyle bir canlanalım istedim.
0: Ay,
1: Hep
0: çok iyi
1: duygusal,
0: ettiniz.
1: hep
0: Evet
1: duygusal
0: hocam.
1: böyle. Onu da
0: Arada.
1: arkadaşlarımızla birlikte çalalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Bu nasıl bir performanstı vallahi billahi.
1: Kusurlar affola.
0: Ne kusuru hocam ya, bize Adana'ya portakal tarlalarına götürdünüz, pamuk tarlalarına götürdünüz, portakal çiçekleri koklattınız.
1: Arkadaşlarım da emeğine sağlık. Hüseyin Özdoğan.
0: Çok güzel.
1: Çağrı Gözeten, Ömür Kasa ve Harun Karateke. Hep beraber bir güzellik
0: hepinizin
1: oluşturmaya çalıştık.
0: Yine ellerine, sözlerine sağlık. Şimdi Çankırı Çerkeş türkümüz var sırada, benim okuyacağım. Sadi Yaver Ataman'ın Hanife Ataman'dan derlediği bir türkü. Hareketli bir türkü geliyor.

0: Diline, yüreğine sağlık sevgili Deniz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık.
1: Sağ olun, var olun arkadaşlar. Hocam programımızın sonuna geldik bugün de.
0: Evet.
1: Ben ekranlarda bizleri izleyen kıymetli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diliyorum.
0: Umarım gönüllerinize göre olmuştur. Ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sizlere vedalaşmak istiyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, türkülerle kalın.
1: Bir Elazığ türküsüyle veda edelim hocam. Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği bir türkü, Elazığ türküsü. Haydi hep beraber şöyle bir Elazığ'a gidelim.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda milli heyecan TRT'de yaşanıyor. 2002'deki üçüncülükten sonra Ay Yıldızlılarımız tekrar Dünya Kupası sahnesinde. Rakip Avustralya, tek hedefimizse galibiyet. Haydi Türkiye! Avustralya-Türkiye maçı pazar günü saat 07'de tabii TRT Radyo 1 ve TRT 1'de.

harmonikanın eşsiz ezgileriyle karşınızda olacağımız, Balkanların, Bosna Hersek'in gözde şehri Mostar'dan, Blagaj'dan hepinize merhabalar. Evreş

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te. ...12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira.

0: Efendim teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. Çeyrek asırı aşkın süredir devam eden bir TRT klasiği Akşam Sefası programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, bu akşam yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyorum sizler de çok beğeneceksiniz ve birlikte bize eşlik edeceksiniz. Öyle düşünüyorum, öyle değil mi? Beraber okuyacağız, öyle değil mi? Kimlerle okuyacağız? Birbirinden güzel solist arkadaşlarım. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizden. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve güzeller güzeli bir orkestra şefimiz var bu akşam. Sevgili Kumsal Okur. Evet. Bu akşam ayrıca stüdyomuzda konuğumuz var. Konuklarımız daha doğrusu ben hemşerilerim de diyebilirim. Çaycuma Musiki Cemiyeti. Doğru mu söyledim? Bizlerle beraber bu akşam. Arkadaşlarım da var. Ben sürpriz oldu bana. Hiç beklememiştim. Bu akşam olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Çok da mutlu oldum. Tekrar hoş geldiniz sizler de. Şeref verdiniz. Ve yayın ve yapım ekibimiz için ayrıca alkış istiyorum. Güçlü ama daha güçlü. Daha güçlü. Ve yönetmenimiz, çok değerli büyüğümüz, sevgili Hasan Taş için de şöyle kuvvetli alkışlarımızla dedikten sonra ben mikrofonu sevgili Volkan'a bırakmak istiyorum. Senin o güzel sesinde başlasak ne dersin?
1: Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Volkan Erkal efendim. İyi seyirler diliyoruz.

Evet, hiç ara vermeden aynen devam ediyoruz yine şahane birbirinden güzel eserlerle. Şimdi bir İzmirli'yi hem şehrimi davet edeceğim, takdim edeceğim huzurlarınıza. Şahane bir Yıldırım Gürses eseriyle geliyor. Huzurlarınızda Ömer Faruk Özcan efendim.

Çok teşekkür ederim efendim o kıymetli alkışlarınıza, nazik zarif alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Keyiflerinizin çok yerinde olduğunu görüyorum. Aynı keyifle devam edeceğiz. Çok kuvvetli alkışlarınız o benim zarif arkadaşım Didar Aliye Koyuncu için gelsin efendim.

0: Efendim çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
1: Şimdi çok güzel bir hanımefendi gelecek. Bir Göksel Baktagir bestesi seslendirecek. Tek kelime diyecek. Rengin uyar kökten geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Programımız yine çok güzel bir eserle devam edecek. Çok kıymetli arkadaşım Neşe Dursun Saraç huzurlarınızda. Evet.

Çok teşekkürler efendim. Kıymetli alkışlarınız için. Şimdi akşam sefası devam edecek ama küçücük bir aramız var. Sakın bir yere ayrılmayınız efendim. Birazdan geliyoruz.

Yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Bayanlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi Bayanlar Baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: teşekkür ediyorum. Güzel alkışlarınız için. Ben müsaadenizle bir eser daha seslendirmek istiyorum. Ne dersiniz? Ama yalnız değil. Sevgili arkadaşım Ömer Faruk Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Şöyle güzel bir şarkı okuyalım mı seninle? Şöyle bir nihavet bir şarkı mesela.
1: Şeref duyarım.
0: O zaman rüyalarda buluşalım.
1: Hadi bakalım. Hep birlikte buluşalım.

0: O zaman sen bir tane daha oku. Ben okudum, sen de bir tane daha oku.
1: Evet,
0: ne dersin?
1: Bu romantik şarkının ardından bence biraz coşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ne dersiniz?
1: Haydi bakalım, hep birlikte coşuyoruz. Neşe Hanım'ı yerine alıyoruz.
0: Teşekkür ederim.

Aynı saatte akşam sinemasında buluşalım. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki herkese selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam böyle bir piyano, keman, Umut Şenyaylar kardeşimle böyle bir özel bir sarı gelin söyledik sizlere. Çok yakışıyor piyanoyla kemana. Bir bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

düşmez, yüzün eskimez. Sen gidince ay kararır, çığlıklar bitmez. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner, dost, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar. Evet sevgili izleyiciler, yıl 1999, Sistem'dir

albümümün ilk şarkısıydı. Türkü formunda bestesi, Aydın Öztürk imzalı. Aydın'a da buradan çok selamlar, kulakları çınlasın. Çok güzel bir eserdir. Çok güzel yazmış sözleri Aydın. Bestesi de çok güzel. Şimdi sırada yine ondan sonraki yıllarda yine çok sevilen, hatta klibinde Kemal Başbuğ çekmişti. Bir Sensiz Yapamam şarkısı var sırada. Onu okuyacağım.

Evet, hep birlikte geçmişe gittik. Şimdi yine bayağı bir 2002-2003 Zerda dizisini hatırlarsınız. Benim Şahin Ağa'yı oynadığım aslında beni televizyon dünyasına, oyunculuğa taşıyan çok önemli diziler.

filmlerden biriydi. Çok seyredildi. Müziği çok akılda kaldı. Hikayesi. O dizi herkese çok yaramıştı. Hatta içinden Halit Ergenci çıkardı. Benden sonra 39. bölümden sonra girmişti Halit. Ve çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Ben de çok ciddi bir ekiple oynamıştım. Oyunculuğumu geliştirme fırsatı buldum. Hem Kudret Sabancı yönetmenliğinde çok güzel bir diziydi. Herkesin aklındadır. O dizinin müziğini de tabii Kıraç yapmıştı. Kıraç'ın da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Müziği de çok sevilmişti. Yani dizi kadar müziği de çok öne çıkmıştı. Şimdi onu Zerda'yı okuyacağım sizlere. Hadi bakalım biraz geçmişe gidelim. Buyurun.

Evet, 23 yıl önceye gittik. Zerda dedik. Ve şimdi yine bir Stemdir albümünde okuduğum söz ve müziği benle Cevdet Bağcı'ya ait bir eser. Çok güzel bir eserdir bu eserde. Beni takip edenler bilirler. Hadi bakalım bir üzme diyelim.

Evet, şimdi İhsan albümünde yer verdiğim bir çok güzel bir türkü, bir beste ama türkü formunda. Çok genç bir arkadaşımıza ait, Almanya'dan Yasin Yıldız kardeşime ait. Gurbet elde dünüm saklı yarım yok, bugünümde sen olmasan derdim çok. Yok ayrılmak, darılmak, küsmek hiç yok. Yar yine küsmüş, hiç gülmüyor. Sevdalı gönlüm dur bilmiyor. Yar bana küsmüş, kal demiyor. Hadi bakalım.

İhsan albümünden yine bir Bülent Gümüş şarkısı söyleyeceğim sizlere. Naz diyeceğiz. Bu da güzel bir eserdir. Aslında dinleyici klibi çekilmemiş şarkıları buluyor. Bence bu dinleyicisine ulaşmış şarkılardan biri. Hani sosyal medyadan da bazen takip ediyorum. Ya işte Naz'ı hiç okumuyorsunuz Yavuz Bey, Yavuz abi diyen birçok şeye dinleyiciye rast geliyorum. Kara Tren'le Sarı Gelin de öyle olmuştu mesela. Yani Sistemdir albümünde ilk klibimi Pencereme Ay Düştü'ye çekmiştim. Kara Tren'e klip çekmemiştim mesela. Sarı Gelin'e Salkım Hanım'ın tanelerinden, filmden oluşan, görüntülerden oluşan bir küçük bir klip çekmiştim. Klip çekmediğim halde Kara Tren mesela

da çok sıyrılmıştı o albümde, çok sevilmişti. Naz birazcık daha böyle batı tarzında bir Bülent Gümüş şarkısı. Bülent'in ben çok şarkısını okudum. Buradan selam olsun kendisine. Sevdiğim şarkılardan birisi. Hadi bir Naz diyelim bakalım.

0: Niye böyle yaptım? Sevgili seyirciler, provasız okuduk çünkü bunu. Bunu prova yapmamıştık ama muhteşem abimdeki gibi çaldınız. Teşekkür ederim orkestra arkadaşlarım. Çok kıymetli, değerli. Bir sanatçının gerçekten sahne performansının yarısı orkestraya ait. Yarısı da kendisi de iyiyse doğal olarak güzel bir performans ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu bölümde kendimle ilgili şarkılar olduğu için yıllardır, 30 yıla yakındır içimizde yeni arkadaşlarımız var. Ama bir orkestramı bir tanıtmak istedim sevgili izleyiciler size. Şimdi en çiçeği burnunda en yeni bizim Umut Şenyaylar. Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şenyaylar sülalesi, Türkiye'de çok önemli müzisyenler var. Ve bütün Şenyaylar ailesi, soy ismini taşıyan herkesin büyük çoğunluğu müzik emekçisi. Çok kıymetli, değerli müzisyenler. Cem Ökten konservatuvarda öğretim üyesi şu anda. Galiba doçentliğini, doktorasını yapıyor. Cem mey ve duduk ve zurna çalıyor. Emre Parlak, o da çok değerli genç aranjör ve müzisyen kardeşlerimden biri. Osman Çamurlu, Yılmaz Çamurlu, iki kardeş. Benim çocukluk arkadaşlarım. Yani 45 yıl, 46 yıl hatta. Osman'la Yılmaz'la biz binlerce düğün çalmışızdır İzmir Gültepe'de. Yani 14 yaşından itibaren, aslında 15 yaşından itibaren müziğin içerisindeyiz. Hem Osman'la hem Yılmaz'la. Osman aynı zamanda çok güzel kaval, mey, zurna da çalar ama şimdi uzun süredir perküsyon çalıyor. Yılmaz zaten çok önemli davul çalar, çok önemli bir ritimcidir. Emre Doğan, bas gitarcımız, kardeşimiz. Yıllarca stüdyoda, benim stüdyoda beraber çalıştık. Çok kıymetli müzisyen. Ablası çok meşhurdur bu arada, Elif Buse Doğan'ın kardeşi. Onun düzenlemelerini de zaman zaman Emre yapıyor. Ahmet'le 25-26 yıldır beraberiz. Aynı zamanda tabii Kubat'la bana daha çok öncelik veriyor ama birçok sanatçıya da bazı zaman zaman gidip eşlik ediyor Ahmet Toprak. O da aslında alaylı ve okullar. Bakın, bende profesör var, işte doçent var, öğretim üyesi var. Yani müzik öğretmeni var. Bak, Öner, kopuz ve gitar. Öner'le birkaç çalışmayı beraber yaptık. Müzik öğretmenidir kendisi. Hakan Ünal'la yine 25 yılı aşkın,
2: 1995 30.
0: 95 hatta 30 yılmış. Hakan'la daha 4 kişilik orkestra, 4 kişilikken Hakan'la yolumuz. Çok önemli bir müzisyendir, kardeşimdir. Turan Hocam, dekan, bayağı bildiğiniz dekan. Şimdi ben Turan Hocam zaten gerçekten bir müzik emekçisi, hem akademisyen hem profesör aynı zamanda, hem de Yıldız Teknik'te dekan, Güzel Sanatlar Dekanı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Belki orkestra için bir şeyler söylemek ister. Sonra da devam edeceğiz yayına.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 25 yıldır Yavuz Bey ile beraber hem tanışıyoruz, son 15 yıldır da beraber çalıyoruz. Orkestradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Yavuz Bey'in söylediği gibi işte doktora yapan, master yapan, yarısından fazlası kariyerli, yarısından fazlası da sazında Türkiye'nin en iyi ustaları, en az 20-30 yıllık müzisyen arkadaşlarım. Biz tabii yaptığımız müzik ilave olarak, müziğin dışında da hemen hemen insani olarak da, arkadaşlık olarak da ilişkilerimiz 15-20 yıldır devam ediyor. Bu ilişkilerimizin güzelliği sahneye de yansıyor. Yaptığımız müziğin kalitesi, yaptığımız işe verdiğimiz önem, emek, Yavuz Bey ile birlikte onun önderliğinde çok büyük keyif alıyoruz. O keyiften dolayı da akademik çalışmalarımızla beraber dışarıda da bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep beraber buradayız. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı, değerli insanı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Peki,
3: Çok sağ
0: kendi
3: olun.
0: kendinizi bir alkışlar mısınız?

Yine muhteşem çaldınız. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Şimdi sizlere piyano ile başladık. Sarı Gelin'le ben çaldım. Sevgili Umut eşlik etti. Şimdi yine bu sefer ben söyleyeceğim. Emre kardeşim, Emre Parlak kardeşim bana eşlik edecek. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi çocuğum.

0: Çünkü yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
2: Sen ne açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana, eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeli diyor ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yeni bir programda sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. Bugün en güzel türküler, şarkılar, yeni dönemin yeni şarkıları, yani aslında şarkıların tüm çeşitlerine elimizden geldiğince uzanmaya çalışacağız.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
1: Aşk ve Ötesi albümümüzde de yayınladığımız ilk şarkımız Yeter Ki ile başladık. Söz ve müziği sevgili Fikret Kızılok'a ait olan çok nadide bir eserdi.
2: Kıymetli izleyicilerimiz, evlerinize, şu anki bulunduğumuz ortamıza konuk olduk. Sizler de bize konuk oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet arkadaşlar, çok güzel bir eserle açılış yaptık. Fikret Kızılok gerçekten ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Çünkü sözlerini, yazdıklarına dikkat ettiğinizde ki o bir dönemin kültürü olmalı herhalde. Her söz yazarı şair kalitesinde yazıyor eserlerini.
2: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir şey ve bir başka ustanın eserine geçeceğiz şimdi.
1: Akşam güneşi çalalım mı?
0: Evet, kendi tarafımızdan geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Aranjere sağlık.
0: Estağfurullah
1: Aldı
0: yani.
1: bizi götürüyor, dalgalandırıyor.
2: Abi kalemine sağlık.

0: Vallahi
1: çok
0: billahi.
1: Teşekkür ederim. Orhan Baba da
0: en keyif aldığım eserlerden biriydi ve Müslüm Baba'dan sevdiğim bir eser okuyacağım şimdi ama bu arada sözleri Tuna Kiremitçi.
1: Çok sevdiğimiz bir dostumuz, çok da kıymetlidir. Bestesi bunun, ben telaffuz edemiyorum. Sen edebiliyor musun?

0: Oh.
1: Murat'cığım ağzına sağlık kardeş.
0: Teşekkür ederim.
1: Vallahi harikasın.
0: Siz harikasınız, dostlar harika.
1: Estağfurullah. Hepimiz harikayız.
0: İzleyicilerimiz harika.
1: En doğrusu o. Bu arada eğer anlayan hisseden yok ise yapılanların da bir kıymeti ve hükmü yok, değeri yok. Bu durumda gerçekten bizimle manevi köprüler kuran herkese teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz buradan. Kıymetli olan sizlersiniz diyerek. Şimdi bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor.
2: Çok

0: Çok değerli, çok sevdiğimiz Fatih abimin de yıllarca birlikte çalıştığı Sezen Aksu'nun sözünü, müziğini de, bestesini de yine Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı ile birlikte yaptığı ve Levent Yüksel'den alışkın olduğumuz Onursuz Aşk'ı söyleyeceğiz sizlere. Umuyoruz beğenirsiniz. Bizim çok eğlendiğimiz, çalarken çok eğlendiğimiz bir şarkı.
1: Biz eğleniyoruz ama Sezen Hanım kim bilir ne acılarla yazmıştır onu. Sen
0: Onursuz Aşk diye.
1: eğlenedir ondan. Bilemeyiz tabii ki. Sezen'e de selam olsun herkese. O zaman Göktuğ'cum bu eseri senin icranla şöyle bir dinleyiverelim. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Vallahi.
1: Vallahi. Bravo. Yoktu. Vallahi.
2: Çok enerjik değil mi şarkı?
1: Mükemmel.
2: Aslında sözleri öyle değil fakat hani bir özlem var işin içinde.
1: Ağzına sağlık Göktürk'cüm. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Sizler güzel çaldığınız için ben de biraz gaza geliyorum söylerken elbette.
1: Evet, körler ve sağlar.
0: Ben geldim, duramadım ki zaten. Dedim eşlik edeyim bari. Hiçbir şey yapmayın hadi. Yalnız bırakmayın.
1: Evet, şimdi geçelim sıradaki eserimize. Şahane bir şarkı. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bundan sen bahsetmek isteyebilirsin belki.
1: Haluk Levent'in evet, söylediği evet. Servet Kocakaya'ya ait Dağlar isimli bir eser. Haluk abiyle gerçekten şahane bir ünsiyetimiz oldu. Çok mutluyum çünkü o da benim gibi öykünülen bir kuşak var. O kuşağın bir kısmını benden daha iyi yaşamış. Tevellütü benden daha biraz daha fazla olduğu için. Müthiş bir arada, şahane bir yerde şu anda. Ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Sadece müzik alanında değil, İnsanlığa karşı göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da ülkemiz ve toplumumuz adına ona teşekkür ediyorum. Çünkü Haluk abi şöyledir. Kendi dışındaki herkesin derdine dertlenir. Uyumaz.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir gün gelir serum kolunda serumla görürsünüz. Çünkü vücutla bir yere kadar. Gerçekten herkesin derdine derman olmak, bir şey yapmak. Kendini resmen topluma adamış bir abimizdir. Buradan da sevgiyle saygıyla diyerek.
0: Sevgiyle selamlar olsun.
1: Yapalım mı şarkı?
0: Yapalım efendim, buyurun.
2: Bakalım Murat'ın sesinden nasıl olacak şarkı?
0: Yorumlamaya çalışacağız
1: Murat,
0: bakalım.
1: Murat ne okusa oluyor da.

0: Evet Muratçığım, ruhuna sağlık kardeşim.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Nasıl hissettin? Biliyor muydun daha önce eseri?
1: Yok, daha önce hiç okumadım bu eseri.
0: Ama okumadığın bir eseri daha önce böyle prova ederek sıfırdan icra ettiğinde de çok kıymetli bir insanla ilk tanışma gibi hoş bir duygu da barındırıyor galiba.
1: Umarım layıkıyla icra edebilmişizdir, anlatabilmişimdir eseri inşallah.
0: Vallahi bize geçti, bilmiyorum artık.
1: Teşekkürler.
0: Şahane bir eserdi. Şimdi bir sonraki eserimiz yine senin alanına, uzmanlık alanına geliyor. Ali Tekin Türen'in sözleri ve Ali Osman Erbaş'ın bestesi.
1: Evet. Ve hangimiz sevmedik diyeceğiz.
0: Ve bu şarkıyı senelerce kimse bilmedi. Hakan abiyle, Hakan Altun'la Zafer Algöz'ün böyle o bir, onların
2: taraftar güzel grubu diyelim.
0: Evet. Onların kendi küçük çarşı grubunda evet. Böyle bu eser böyle Dembaba aynen. diye bir çıktı. Türkiye'de herkes o şarkıyı Dembaba diye söylemeye evet. başladı. Sonradan yani Müslüm Baba bunu okumuş geçmişte diye keşifler oldu.
2: Hatta ben bile öyle tanıdım şarkıyı.
0: Ben de öyle hatırladım. Aa evet böyle bu vardı diye. Böyle bir şarkı vardı. O zaman buradan Müslüm Baba'ya da bir rahmet okursun.
1: Rahmet olsun tabii ki. Allah mekanını cennet eylesin. Muhterem anneye rahmet olsun.
0: Ve Hakan abimizi de, Zafer abimizi de. Kalbi olsun. Güzel bütün takımların, bütün taraftarlarına da buradan selam olsun. Haydi bakalım.
2: Haydi.

0: Ellerinize sağlık.
1: Deli gibi sevmek ruhumuz var. Ne güzel söylemiş vallahi, şahane bir laf. Tekin Türe de böyle kıymeti çok geç anlaşılanlardan değil mi? Hatta hayat hikayesine denk geldim.
0: Ya yüzlerce şarkısı var.
1: Var ve çok zor şartlarda hep hayatını idame ettiriyor. Evet, bir yapım şirketinde de böyle hani çay may filan da götürüyor gelene gidene. Sigortalı bir işçi olarak çalışıyor. Evet. Ve bir yandan da Türkiye'nin en şaheserlerine imza atıyor. Evet.
2: Yani, cevherlerin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor işte.
1: Keşke insanları yaşarken sağlığında da kıymetini bilsek diye buradan da bir anekdot atalım.
0: Mehmet. Ali dedeye de rahmet olsun.
1: Amin, amin.
0: Allah mekanını cennet eylesin.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Ahmet Kaya deyince de hepimiz şöyle bir hazır ola geçiyoruz. Mehmet. Hepimiz için özel bu arada. Fakat şöyle bir enteresanlık var bu şarkıda. Bu şarkının söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz, ünsiyetimiz olan müthiş bir adam. Bir de hani George Clooney'den de hallice, Richard Gere gibi böyle enteresan da bir yakışıklılığı var.
2: Var.
1: Özel bir adam. Ne mutlu ki bu programın da yapımcısı kendisi.
0: Evet.
1: Evet, madem Ali abi de burada, hem şarkının hikayesini dinleyelim kendisinden, hem de belki bize şöyle güzel bir şiir okur.
3: Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan.

sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir.

hep sonradan gelir. Aklım başıma hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan.

0: Ali abicim, kalemine sağlık, ruhuna sağlık. Vallahi
1: sizin yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Gerçekten çok keyif alıyorum.
2: Ahmet abiyle biraz hikayelerinize girelim. Siz nasıl tanıştınız? Ya. Nasıl oldu bu ortak çalışmalar? Merak ediyoruz abi.
1: Yani şeyi düşünün, saçlar simsiyah, 25'li yaşlar. Yorgun Demokrat albümü yeni çıkmış. Tabii ki Ahmet Kaya ismini biliyoruz. O zaman şu an ismini söyleyebilirim. Hey dergisi. Hı-hı. Çok etkin bir müzik dergisi ve oradayım ben. Ama Yorgun Demokrat albümü bambaşka bir hava getirdi biliyorsunuz. İlk kez bir müzik dergisinde kapak yaptım onu. Ve o röportajı ben yaptım. Hatta şu an 5 yıldızlı bir otel Sultanahmet'te. O zaman kapalı bir cezaeviydi. Bomboş. Orada yaptık çekimleri. O zaman tanıştık. Dedik ya hani değişik yazıyorsun sen Ali kardeş. Hani işte insanlar teybi koyuyor bir şey yapıyor. Sen hikayeleştirmişsin şu bu. Başka bir şey yazıyor musun? Ne gibi dedim, şiir falan. Hemen havama attım dedim. Benim liseler arası işte şiir yarışması birinciliğim var falan. Gülüştük ettik. Dedi senle dedi işimiz var. Bir albüm hazırmış, bir sonraki albüm. Gerçekten günün birinde dedi ne var ne yokla başladık. Beraber bir arada olmaya başladık. Tabii ben her gittikçe bir röportaj yapmayı da zorunlu tutuyordum.

0: Evet, sineklerin yağ çıkarma
1: evet,
0: konusunda
1: aynen öyle. Aynen öyle. Açık havayı çok severdi. Yine Kilyos'ta böyle mangal falan. Hı-hı. Bağlamam yanımda dediği zaman anlardım ben bir şeylerde çalışacağız. Hep sonradan introsu gibi düşün. Güzel bir melodi. Böyle bağdaş kurmuşuz oturuyoruz. Dedim Ahmet abi devam et. Neye devam edeyim? Devamı yok dedi, bu kadar. Getir devamını dedim. Ve sen yaz, ben de getireyim o zaman. Falanla başladı. Yazarsın yazmazsın vesaire. Hep sonradan öyle çıktı. Aynı albümde olan yine Kendine iyi baktı. Orada çıkmıştı. Yani bir anda doğaçlama gelen bir şey. Tabii güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Yani içinde mutlaka bir laf atmalar, sistemkarlıklar var. Aslında bu da öyle bir şarkı baktığımız zaman. Evet. Mesela sizin programın ismini baz alalım. Aşk ve Ötesi.
0: Evet.
1: Aşk var. Bir de ötesi var. Ötesinde ne var? Sonsuz mutluluk var. Ömür boyu. Ya da müebbet mahkumiyet var. Azap. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var. Aşkımız bitmiş. Aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu. Böyle bir bilmiyorum. Çok güzeldi onunla bir arada çalışmak. Çok iyi bir besteciydi. Muhteşem bir besteciydi.
0: Evet. O konuda zaten şüphe yok. Ali abi seni ağırlamaktan demeyeceğim çünkü sen tabii zaten
1: azadiydin beni
0: kameranın
1: diyeceğim.
0: Arka tarafında normalde.
1: Bundan sonraki şarkıyı rejiden izleyelim.
0: Neden ben özellikle almak istedim biliyor musun? Çünkü ismi geçer fakat kendisini bilmeyiz. Hatta bazen ismi bile geçmiyor kıymetlerin, değerleri. Biz de motto olarak kendimize şunu belirledik. Dikkat ederseniz her eserde söz yazarını ve besteciyi söylüyoruz.
1: Çok önemli.
0: Çünkü yazmazsa, öteki de bestelemezse söyleyecek neyimiz olacak? Hiçbir şey. Üretene saygı bence çok etik bir şey ve bizim meslek ahlakımıza da anmamak, söylememek doğru, yakışmıyor. Sen de burada yapımcımız olarak varken seni de burada ağırladığımız için çok mutlu olduk.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Seni kameranın öbür tarafına
1: sıradaki şarkıyı ben rejiden dinleyeceğim.
0: Haydi bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz abi.
2: Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.
3: Kapanış şarkımızı sevgili Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden Bahçe Duvarı adlı şarkıyla yapacağız.
0: Ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sadece şimdilik hoşçakalın. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim TRT Müzik ekranlarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarım var. Sizlerin de bildiği, yakinen tanıdığı. Sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Başta sizden başlayalım.
1: Teşekkür ederim efendim. Lezzetten bahsetmişken sizin lezzetinizi söylemeden geçemeyeceğim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: Çok
0: zarifsin.
1: teşekkür ederim. İyi sağ olun. Nasıl olalım? Kavuşunca ve müziğin içinde olunca daha iyi hissediyor insan kendini.
0: Çok da güzel
1: Ay teşekkür
0: gözüküyorsunuz.
1: ediyorum
0: Maşallah
1: efendim.
0: diyelim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, harikayım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Vallahi iyi ki davet etmişsiniz. Güzel bir program.
0: Ben
2: Güzel
0: çok mutlu
2: şarkılarınızı
0: oldum.
2: söyleyeceğiz.
0: Böyle çok yakinen tanışmıyoruz
2: Evet,
0: ama
2: evet.
0: yani daha doğrusu ikinci bir araya gelişimiz. Çok güzel şarkılar
2: Çok sağ ol,
0: yapıyorsun.
2: teşekkür
0: Böyle bol
2: ederim.
0: bol dinlemeye çalışıyoruz.
2: Ben de
0: Özellikle
2: aynı şekilde bu
0: orkestra
2: arada.
0: şefimiz Bora Üzden'den de çok iyi biliyorum. Yani
2: Bora abi
0: çok
2: candır
0: seni
2: ya, bir
0: çok över,
2: tanedir.
0: çok sever. O yüzden ayaklarınıza sağlık.
2: Teşekkür
0: Bugün sizi
2: ederiz.
0: ağırlayacağım için çok mutluyum. Böyle sıcağı sıcağına hemen sizden bir şarkı rica etmek istiyorum.
2: Olur. Onun için geldik zaten. Niyetimiz o.
0: Lütfen. Şöyle bizi böyle bir müziğe doyurun istiyoruz.
2: Olur. İlk önce
1: Kim söylesin?
2: hanımlar.
1: Öyle olsun. Hadi bakalım. O zaman duyduğuma göre senin de çok sevdiğin bir şarkı söyleyeceğiz değil mi?
0: Buna pek hazır değildim.
1: Değil miydin?
0: Çok çok sevdiğim bir şarkı. Söyledikten sonra üstüne de konuşmak
1: Tamam.
0: isterim.

0: Tüylerim gerçekten
1: Teşekkürler.
0: diken diken oldu. Orkestra arkadaşlarıma çok teşekkür etmekle beraber sanki böyle albüm kaydı dinlercesine bir ses duyduk. Yani sürekli dinlediğim bir şarkıydı. Öncesinde biraz da kötü bir dönemimde denk geldiğim bir şarkıdır. Resmen aynısını duydum. Onun için çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Yani o kadar güzel bir şarkı ki yani zaten melodi ve sözler başladığı anda hepimiz alıp sürüklemiyor mu? Aslında hep her seferinde şey hissediyorum. Ya yani ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor. Yani öyle bir hali var. Teşekkür ederim güzel iltifatın için. Ama o
0: Ben
1: iltifatların
0: teşekkür ederim.
1: hepsini işte bu içimizden geçen ruha için alıyorum diyeyim. Ahmet Selçuk Yıkan sözler, Burhan Bayar bestesi muhteşem bir
0: Müthiş söz
1: parça.
0: ve bestesi
1: Benim de
0: gerçekten.
1: zor bir dönemimde ben bu arada bu şarkıyı kaydettim. Bu şarkı için mesela kayıda girdiğimde şunu hatırlıyorum. Yarıda kesmek zorunda kalıyordum. Çünkü böyle bir ağlama krizi. Bir dakika şu an hazır değilim falan. İşte bir bölümü daha kaydediyoruz. Tekrar tekrar hakikaten insanın böyle yüreğini yerinden
2: İçine
1: oynatan,
2: işleyen bir şarkı
1: içine
2: değil mi?
1: işleyen
2: Evet,
1: bir şarkı.
2: aynen.
1: Müslüm
2: Kesinlikle.
1: Gürses'den
0: Kesinlikle.
1: hocam duyduğumuz bir parça. Teşekkür
0: Ama bu
1: ederim.
0: yorumda müthiş benim için.
2: Ağzına
0: Ağzınıza
2: sağlık,
0: sağlık.
2: gerçekten öyleydi
0: Teşekkür ederim
2: harbiden.
1: canlı. Evet efendim.
2: Sıra geldi
0: Şarkılar,
2: bana. Evet.
0: şarkılar ne durumda?
2: Şarkılar iyi, güzel durumda. Vallahi uğraşıyoruz işimiz. Peşindeyiz, peşini bırakmıyoruz. Şimdi size Robert Atama'dan bir Beyaz ve Sen söyleyelim ya. 8-9 sene önce falan ilk defa söylemiştim bu şarkıyı. Kariyerimin başlangıç şarkısı da olabilir benim Beyaz ve Sen. O zamanlar cover yapıyordum zaten. Güzel şarkı ya. Hepinizin bildiği. Ben öyle düşünüyorum.
0: Senden de dinlemek çok
2: Hadi söyleyelim
0: isteriz.
2: abi, çalalım söyleyelim.

0: Sezer, bunlar ne güzel
1: Teşekkürler.
0: nameler.
1: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Daha önce böyle dinlediğin, sevdiğin bir usta var mıdır? Hani bu nameler öyle mi oluştu yoksa doğuştan gelen
1: Ya
0: bir şey mi?
1: şöyle, Oğuzhan Koç'u çok severim, dinlerim. Ondan sonra Orhan Ölmez severim, bayılırım. Ya çok insan dinliyorum aslında. Hani yabancılardan da çok fazla dinlediğim var. Ne bileyim, böyle nameyle aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani. Seviyorum yani yapmayı aslında.
0: Çok da böyle yerli yerinde oldu
1: Onu
0: ama
1: geçirebiliyorsam ne
0: hep,
1: mutlu
0: evet,
1: bana.
0: hep de öyle
1: Teşekkür ederim.
0: yapıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Ben çok beğeniyorum o yüzden senin o güzel yorumunu, güzel sesini.
1: Teşekkürler, sağ ol.
0: Az önce şarkılarından bahsediyorduk. Yine bir oradan devam etmek istiyorum.
1: Olur.
0: Sözünü, müziğini kendin mi yazıyorsun? Hepimizin diline felesenk olmuş birçok şarkın var. Biraz bahsetmeni rica edeceğim.
1: Şöyle bahsedeyim. Yaklaşık bir 8-9 sene oluyor bu işe başlayalı. İlk başta zaten coverlarla başlamıştım. Ondan sonra bir tane TRT'nin bir programına katılmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Aynen, bilenler vardır buradan. Ondan sonra işte Oğuzhan Koç'la tanıştım. Orada bir düet yapma fırsatımız olmuştu. Onu yaptıktan sonra ben böyle evde tek başıma odada otururken falan, ne bileyim, böyle bir şey açtım böyle YouTube'dan falan. Beat falan açtım böyle free'lerden. Üstüne takıldım, gitarla falan bir şeyler yapmaya çalıştım. O zamandan başladık işte, yaklaşık bir 8 senedir yazmaya çalışıyorum.
0: Çok da
1: Kendi bütün
0: güzel
1: şarkılarımı da,
0: yazıyorsun,
1: eyvallah, teşekkür ederim.
0: besteliyorsun.
1: Aynen. Hepsini kendim yapmaya çalışıyorum, elimden
0: Vallahi
1: geldiğince.
0: eline, koluna, duyguna
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Sağ
0: Peki
1: olasın.
0: şarkı yazarken neyden ilham alıyorsun? Senin ilham noktan ne?
1: İlham noktam ailem. En büyük zaten başta gelen. Yani aşkla alakalı genellikle. Zaten müzik aşk olduğu için, yani ruhunda olduğu için, yani genellikle insanların çoğunda zaten aşkla alakalı yazdığını düşünüyorum. Yani onu hissederek yaptığını düşünüyorum. Ben de ondan ilham alıyorum yani.
0: Güzeller güzeli bir eşin var. Yeni
1: Evet,
0: doğmuş
1: buradan
0: bir...
1: da selam olsun.
0: Evet.
1: Buradan da oğlumu öpüyorum.
0: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Yeni doğmuş bir bebeğin
1: Çok
0: var.
1: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Sanıyorum ki onlara da böyle çok güzel şarkılar yazdın ve ileride de
1: Evet,
0: yazacaksındır.
1: neden olmasın? Birkaç tane yaptım, onlara bakalım. Müsait bir vaktinde çıkartmayı düşünüyorum, yapmayı
0: Çok
1: düşünüyorum yani.
0: isteriz o şarkılarla
1: İnşallah.
0: buluşmak. Yazdığın şarkılardan bir şarkı dinleyebilecek miyiz şu
1: Olur
0: an?
1: tabii. Aşk misali söyleyebiliriz.
0: Lütfen.

0: Dur, böyle hemen sorunca belli bir şey gelmiyor ama biraz
1: Belki
0: düşüneyim
1: birbiri bir
0: bakayım.
1: seni söylerken böyle dinleyicilerin hep birazdan söylemesi. Mesela
0: Ah.
1: o beni çok mutlu ediyor.
0: Evet,
1: Bilmiyorum.
0: o çok şaşırtıyor hakikaten insanı. Bunu ilk yaşadığım an tabii ki böyle ürperdiğim ve şu an bu gerçek mi dediğim bir an. Sen öyle sorunca böyle sanki ne bileyim daha aa şuna bu da mı geldi falan
1: Yok,
0: diyecek bir
1: bence bu
0: şeymiş
1: çok
0: gibi
1: kıymetli.
0: düşündüm.
1: Yani yapılan eserin, işte çıkarılan şarkının sonuçta çok büyük bir emek olduğu için arka planda dinleyicilerimiz tarafından takdir görmesi zaten aslında bu işi tabii ki kendi duygularımızla yapsak da bir yerde onların sevmesi ve beğenmesi için de yapıyoruz. O yüzden bence çok kıymetli bir
0: Çok
1: cevaptı.
0: kıymetli. Bir de o parçalarla işte kendi hayatlarını birleştirip ne bileyim böyle şeyler falan duydum mesela. İşte biz ayrılmıştık bu şarkıyı dinlerken çok üzüldüm. Sonra tekrar bu şarkı sayesinde bir araya
1: Bir
0: geldik
1: araya
0: falan gibi bir
1: geldik.
0: şeyler. Çok kıymetli. Zaten yaptığınız iş can cana değince kıymet oluyor. Öbür türlü hani yoksa harikayız, güzeliz. Onun bir sonu yok yani. Güzellik zaten kendisi güzel bir şey.
1: Kesinlikle öyle. 45'lerden ve 2000'lere kadar olan süreçten aslında böyle örnek aldığım bir sanatçı, bir üstadınız, bir ustanız var mıdır?
0: Çok var, çok var. Yani Türk de var, dünyadan da var. Kamuran Akkor'un ses tonunu çok beğenirim, çok severim. Elbette Sezen Aksu. Özellikle kadınlardan şu an ilerliyorum ama mesela Edith Piaf'ı çok beğenirim. Lorena McKennitt diye bir kadın vardır, aman Allah'ım. Björk çok severim, çılgındır. Dolu yani hani bizim ülkemizde de mesela Selda Bağcan mesela. Ya saymakla
1: Çok büyük
0: bitmez.
1: usta.
0: Çok çok güzel.
1: Saydığımız bütün güzel bu isimleri de saygıyla anıyor olalım.
0: Sevgilerimizi yollayalım buradan.
1: Kesinlikle öyle. Ben bir şarkı bekliyorum güzel sesinizden. Ne
0: Tabii ki.
1: söylersiniz bize?
0: Acaba bu güzel üstatları saymışken bir Sezen Aksu şarkısı mı yapsak? Yakın zamanda çıkardığımız bir parçadır. Sevgili
1: Müthiş
0: Sezen
1: olur.
0: Aksu'ya da buradan çok teşekkürler. Bu güzel
1: Sevgilerimizi saygılarımızı
0: şarkıyı
1: gönderelim.
0: bize vesile olduğu için belki de aşk lazım değildir.

0: Ağzına sağlık, yine çok güzel söyledin. Gerçekten böyle başka diyarlara gidiyoruz sen şarkı
1: Teşekkür
0: söyleyince.
1: ederim, teşekkür ederim.
0: Şimdi böyle müzik konuşuyorken hazır. Üçümüz bir şarkı söyler miyiz? Böyle 45'ler, 2000'ler dedik. Ah nerede, vah
1: Ah
0: nerede
1: nerede?
0: yapar mıyız?
1: Ah nerede? İşte o bende yok gibi.
0: Sadece şunu söyleyeceksin bak.
1: Neymiş?
0: Ah nerede, vah nerede.
1: Olur
0: Sadece
1: tamam,
0: bu
1: ben
0: kadar.
1: eşlik ederim size ya, sıkıntı
0: Ben çok
1: yok.
0: mutlu
1: Bir
0: olurum.
1: part duysam yeter
0: Çok
1: bana.
0: mutlu
1: Hızlı
0: olurum.
1: alışırım, sıkıntı yok.

0: Nostaljik şarkıları çok seviyoruz biz eşlik ettiğin için de. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle hız kesmeden senden hareketli güzel bir şarkı.
1: O zaman Ebru'luk.

0: Müthiş yetenekli iki güzel sanatçı dostum benimleydi. Dilerim sesiniz, müziğiniz hiç susmasın. Sürekli üretin, sürekli bizler sizleri dinleyelim. Ayaklarınızda sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Sizlerle olmak
1: Çok
0: benim
1: teşekkürler.
0: için, bizim için
1: Sizinle
0: aynı
1: de aynı
0: şekilde
1: şekilde.
0: çok büyük
1: Aynı
0: bir
1: şekilde.
0: zevkti. Orkestra arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden son sözlerinizi alabilirim.
1: Her şey için teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Böyle yakın yaşlarda ve hani genç müzisyen arkadaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum efendim bu güzel program ve şarkılarımız için.
0: TRT Müzik ekranlarındaydık. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: seninle yıllar sonra TRT müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artur kavuştur bizi, Artur kavuştur bizi. Yeri göğü yaradan, ay yeri göğü yaradan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, Pazartesi TRT Müzik'te.

0: Efendim, hoş geldiniz. Gönül Penceresi programımıza, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada birbirinden güzel şarkılar var. Sizleri çok özledik efendim, değil mi Alpçiğim?
1: Evet Meslemcim, bizlere bu programı hazırlamamızda en büyük yardım olan kardeşim Umut Hoşgör ve orkestrası eşlik ediyorlar. Onlara da bir alkışlarınızı rica ediyoruz. Biz buradan duyarız sizleri, merak etmeyin. Umut'cum merhaba. Güzel orkestramız merhaba. Ve vokaldeki kardeşlerimiz sizlere de merhaba. Evet, Meslem'in de söylediği gibi muhteşem eserlerle yine huzurlarınızdayız.
0: Gerçekten çok güzel şarkılar var yine bu programda da. Kimle başlıyoruz?
1: İstersen bir Zeki Müren şarkısı dinleyelim senden.
0: Zevkle okuyorum.
1: Aldattın beni seviyorum diye.
0: Günahımı sen çek. Diyelim mi hep
1: Zevkle
0: birlikte?
1: dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel bir ricazdır.
0: Ne güzel değil mi?
1: Rabbim gani gani rahmet etsin. Amin. Zeki Müren'e.
0: Amin. Hicazla devam edelim. Evet, ve benim çok severek okuduğum, bu benim Kutlu Hoca'da bu şarkı benim Kutlu Bey'in Gönül Bahçesi'nden nameler yıllar önce. Çok küçüktüm. İlk okuduğum solodur biliyor musun televizyonda?
1: Kutlu Hocamız da rahmetle analım.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Evet, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait bir eser geliyor.
0: Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.
1: Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Nasıl güzel
1: ediyorum.
0: Güzel bir şarkı değil mi ya?
1: Evet. Avni Anıl deyince bir duracaksın.
0: Kesinlikle.
1: Her bestesi
0: her
1: birbirinden güzel.
0: Olur, değil mi? Evet.
1: Rabbim gani gani rahmet etsin Avni hocamıza.
0: Amin. Alpçim, bu hafta aslında biz kuruma gittiğimizde çok güzel bir şeyle karşılaştık. Uzun süredir mektup almıyordum ben. Bir mektup aldık dinleyicimizden, değil mi?
1: Evet,
0: çok mutlu oldum
1: aydınlı
0: ben.
1: Aydınlı bir teyzemizden bir
0: evet.
1: Mektup geldi.
0: Ne kadar mutlu olduk değil mi? Pulunu gördük böyle zarf. Ben çok mutlu oldum.
1: Ben yaklaşık 30 senedir kimseden mektup almıyordum.
0: Çok çok güzeldi. Yani tabii kurumumuza mektup da gönderebilirsiniz ama yine Instagram hesaplarımızdan ve Facebook hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Şarkılarınızı bekliyoruz.
1: Yine i̇şte, bir izleyicimizin istediği şarkıyı ben geçen hafta okudum. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. O kadar sevinmiş, mutlu olmuş ki.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu da benim manevi babamın çok istediği bir şarkıydı. Onu çok seviyorum. Kaya abimin ve çok kıymetli eşi Necla ablamın bir şarkısıymış.
1: Bizden de istediler. Sevgiler olsun.
0: Sevgiler Kaya buradan Kaya abime. O benim için çok kıymetlidir. Allah uzun ömürler versin.
1: Amin.
0: Onların isteğini yerine getireyim mi?
1: Biz
0: ne
1: de
0: dersin?
1: Zevkle dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Harikasın Mehsemciğim.
0: Teşekkür ederim Alp'cim.
1: Ağzına sağlık, ne güzel oldu.
0: Galiba istek bölümü gibi oldu değil mi bu bölüm? Geçen hafta bu şarkıyı ben senden istemiştim.
1: Evet, söz vermiştik zaten.
0: Evet,
1: önümüzdeki sözümüzü hafta tutuyoruz efendim. Evet. Bir Bülent Özdemir bestesi geliyor.
0: Bülent
1: Güfte'de.
0: Abimize de buradan sevgiler, saygılar yollayalım mı?
1: Yollayalım.
0: Bu hafta bekliyor çünkü bizi, evet. Seyrediyor şu anda.
1: Güftesi de Sezen Aksu'ya ait diye biliyorum ama bu şarkının...
0: Ortak diye biliyorum ben.
1: Ortak mı?
0: Evet, birlikte
1: Sezen
0: yapmışlar.
1: Aksu Hanımefendi'ye, Bülent Beyefendi'ye saygılar, selamlar efendim.
0: Bizden de selamlar. Dinliyoruz o zaman.
1: Sibel Can'dan çokça dinlediğimiz ve ondan meşhur olmuş bir şarkı. Lale Devri Çocuklarıyız Biz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli orkestramız, ellerinize sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok güzel bir şarkı. Yıllar geçse de eskimeyen bir şarkı değil mi?
1: Benim oğlumun en çok sevdiği şarkı. Bununla büyüdün resmen. Bu şarkıyı çok sever o yüzden.
0: Evet, Eren'e de buradan selam olsun.
1: Eren'ciğime buradan sevgiler, selamlar. Senden özel bir isteğim var. Şu an istiyorum bunu. Arada bir kaside okusan nasıl olur? Umut, nasıl olur?
0: Olur mu şefim? Çalışmadık ama.
2: Çok güzel olur.
1: Sürpriz. Ben istedim bunu da.
0: Yalanımız varsa Rabbim affetsin. Olur mu Efsemci? Tabii. Canı gönülden.
1: Efendim bizden bir ilahi dinlemek isterseniz şöyle koltuklarınıza yaslanın. Hep birlikte çok bilinen bir ilahiyi birlikte okuyalım. Buyurun efendim.

0: Ellerinize
1: Gönlünüze sağlık.
0: Sağlık.
1: Ay, bu kadar
0: bu da geçer yahu demişler. Ne geçmiyor ki değil mi Meslemci?
1: Rabbim hiç kimseye evlat acısı göstermesin.
0: Hiçbir acı göstermesin.
1: Hiçbir acıyı göstermesin.
0: Rabbim hep cemalinden bizlere versin.
1: Amin.
0: Kolaylıklarla bizi imtihan etsin.
1: Amin inşallah. İnşallah. Hep dualarımız o yönde.
0: Biz çünkü aciziz Meslem kardeşim.
1: Öyle.
0: Dayanamayız
1: tabii
0: değil mi?
1: Tabii ki öyle. Allah dayanamayacağımız yükü yüklemesin.
0: Zaten yüklemez.
1: Evet,
0: yüklemez kurban oldum. Kıyamaz bizlere o.
1: Efendim, şimdi birazcık bir tık hareketlenelim mi? Ne diyorsun?
0: Olur.
1: Ama yine bir sitem var. Nedir bu çektiğim senden gönül diyelim mi?
0: Öyle mi?
1: Evet efendim.
0: Hadi bakalım. Gönül diyoruz efendim.

0: Maşallah kardeşime.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hep gönül gönül diyorlar da bu gönülün yerini bilen varsa bize mesaj atsın efendim. Bekliyorum evet. Mesajlarınızı. Programımızın bugün de sonuna geldik.
1: Su gibi aktı.
0: Evet. Programımız. Vokaldeki kardeşlerimizi yanımıza alalım.
1: Hadi buyurun.
0: Efendim bir sonraki programda Furkan, Esra, tekrar buluşuncaya dek. Her şey gönlünüzce olsun. Huzurla dolun, muhabbetle dolun. Bütün ekibimize sonsuz teşekkürler efendim.
1: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet. 5. single'ı giden bizdik. Bunda bir hikayesi var. Dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim. Of.

0: Seninle yıllar sonra TRT Müzik ekranlarında TRT ailesiyle buluşmak hakikaten çok güzel.
1: Artık kavuştur bizi, artık kavuştur bizi. Yeri göğü yaratan, ay yeri göğü yaratan.
2: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler, pazartesi TRT Müzik'te.

Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama. Türküler söylensin büyük vuslatta. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Türkistan'dan merhabalar.

0: Dombra ile bağlamayı çok güzel harmanlamışsınız bir bütün olarak. Hem Kazakistan'ın geleneksel müziğini icra ediyorsunuz hem de Anadolu'muzdan ezgiler seslendiriyorsunuz. Yani bizim memleketimizden. O zaman ben de bu güzel orkestrayla memleketimden bir şarkı okusam nasıl olur?
1: Енді екі елдің достығы бар, мемлекетім қалай түріктің қуанышы, патриоттық сезімі болса, ол қазақтың да дәл сондай
0: Evet.
1: қуанышты бір әні.
0: Çok sağ olun.

Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara uzanan kardeşlik bağının üstadı, Hoca Ahmet Yesevi'nin tam yanından. Bizi biz yapan değerleri sizlerle paylaştık. Sevgiyle ve müzikle kalın.

0: Merhaba, ben Miran Ersen, 11 yaşındayım. Enstrümanım olan meyi çalmaktan ve piyanoda etnik çizgi film besteleri yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bir dönem lisanslı olarak kickboks ve okçuluk eğitimi aldım. Bir futbol tutkunuyum. Meyimi gerek yurt dışında gerek yurt içinde büyük bir orkestranın önünde çalarken hayal ediyorum.
1: Ne ara geldin?
0: Bütün hayvanlarla ayrı bir bağım var.

0: hali hali hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı, yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama.
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

egolarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Hep bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Teletempo 1984 yılının unutulmaz müzik programlarından. Ümit Tunçak'ın sunumuyla yayın hayatına başlayan Teletempo'da Türk pop müziğinin sevilen isimleri de var, dünyaca ünlü yorumcu ve toplulukların seslendirdiği şarkılarda. Gelin ayda bir kez ekrana gelen programın ilk bölümüne birlikte göz atalım.
1: Sevgili seyirciler, değerli müzikseverler, yepyeni bir programla karşınızdayız bu gece. Adı Teletempo. Tümüyle hafif müzik içerikli Teletempo'da yerli ve yabancı sanatçıları izleme olanağı bulacaksınız. Bu ilk programa başlarken yapım ve yayında görev alan tüm arkadaşlarım adına hepinize neşeli dakikalar diliyorum. Söz ve müziğini yazdığı parçasında Kayahan Açar'ı getiriyoruz karşınıza. Bir Yer Var Güzelim. Düzenleme Ümit Eroğlu'ya ait.

0: işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi gidelim.
1: Tempo temposu yüksek, müziği bol bir program. Dönemin en sevilenleri bu programa konuk olmuş demiş miydik? Kayahan da o isimlerden işte. Müzik geçmişi daha eskilere dayansa da 1978 Eurovision şarkı yarışması için bestelediği İstanbul Hatırası adlı şarkıyla tanındı. Bir Yer Var Güzelim, Kayahan'ın 1981 yapımı ilk uzun çalarında yer alan şarkılardan. Canım Sıkılıyor Canım, Nar Tanem, Bu Gece Sen Daha Güzelsin gibi Kayahan klasikleriyle de bu albümle tanışmıştık zaten. Rüzgar.

0: var sevgilim, bir yer var güzelim. Görmedin, işitmedin sen. Bir yer var sevgilim, bir yer var güzelim. Tut elimi, gidelim sevgilim.
1: Teletempo özenle hazırlanmış bir müzik programı. Ünlü sanatçılar yalnızca şarkılarıyla değil, fotoğraflar eşliğinde anlattıkları hayat öyküleriyle de evlere konuk olmuş.
2: Sevgili seyirciler, bu geceki programımızda fotoğraflarıyla birlikte kısa hayat öyküsünü sunacağımız sanatçımız...

0: Evet, Ferdi Özbeğen. Hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Neden Autumn Leaves acaba?
1: Autumn Leaves çünkü müziğe başladığımız yıllarda Autumn Leaves...

0: eski hali.
1: Annenizle?
0: Annemle birlikte, evet.
1: Sonraki fotoğraf?
0: Sonraki fotoğraf 2 yaş 4 aylıkmışım. Babamla birlikte Taksim Meydanı'nda. Arkada Kristal Gazinosu, eski Türk müziğinin çok büyük değerlerinin çalıp okuduğu çok önemli bir gazinoydu zamanının.
1: Ondan sonra bir fotoğraf daha.
0: Evet, bu da arkada görülen Vali Konağı Caddesi ve Maçka Parkı. İşte annem beni hava güzel olursa, fırsat
1: çocuk
0: olursa
1: parkına götürürdü,
0: çocuk parkına getirirdi.
1: Bu kez kalabalık.
0: Bu kez kalabalık. İşte aşağı yukarı bütün ailem burada gibi. Büyük annem, anneannem, dedem, yengem, dayım, annem, babam ve dayımın oğlu.
1: Bebek, dayınızın oğlu. Siz biraz daha büyüksünüz.
0: Biraz da 1,5 yaş büyüğüm.
1: Evet, evet. Fotoğraflara kısa bir ara verelim ve müziğe dönelim. Müziğe ne zaman başladınız?
0: Müziğe profesyonel olarak 63 yılının 2 Ağustos'unda başladım.
1: Ondan önce herhangi
0: ondan
1: bir
0: önce
1: çalgı?
0: Ondan önce akordeon çalıyordum.
1: Ne çalıyordunuz, hatırlar mısınız?
0: Akordeonla valsler çalıyorduk. Tangolar çalıyorduk.
1: Mesela?
0: Mesela neydi ya? Adios Muchachos vardı bir tane.

0: akordeonla çalıyordunuz.
1: Çalmaya çalışıyordum. Unutmuşum zaten evet. parça.
0: Sonra piyano ne zaman girdi?
1: Sonra piyano İktisat Fakültesinin birinci sınıfından ikinci sınıfına geçerken annem sınıf geçmeyi diye sağladı bana.
0: Piyano. Kolay alışabildiniz mi akordeondan sonra?
1: Akordeona karşı pek fazla kabiliyetim yoktu ama piyanoyu çok seviyordum. Daha küçük yaşlardan böyle piyanolara karşı büyük bir sempatim var.
0: Evet. Fotoğrafları seyretmeyi sürdürüyoruz. Elimizde bir tane daha resminiz var.
1: Evet. Yine Maçka Parkı'nda annemle birlikte.
0: Oraya çok gidiyordunuz herhalde.
1: Evimiz çok yakındı.
0: Geziyordunuz. Elinizde bir de oyuncağınız var.
1: Evet. Kamyonumuz.
0: Sonra?
1: Sonra işte boyumuz büyüyor yavaş yavaş. Biraz da değil mi? Kilo almaya başlamışım
0: evet.
1: o zaman.
0: Evet. Bir de sandalyenin üzerine çıkmışsınız.
1: Sandalye üstüne çıkıyorum. Daha uzun görüneyim diye herhalde. Bayılırdım sandalye üstüne çıkıyorum.
0: Dolaşmayı herhalde çok seviyorsunuz. Çünkü elimizdeki fotoğrafların çoğu dolaşırken çekilmiş.
1: Evet. Evet. Anneannem, annem ve ben. Beyoğlu'na çıkarken. Taksim Meydanı yine.
0: Seyircilerimiz herhalde merak edecektir. Ferdi Özbey'in ilk oyuncağı, böyle çok sevdiği oyuncağı hangisi diye bu resimde herhalde onlar var. Değil mi?
1: Evet. Burada şimdi bir tahta köpeğim var.
0: O elinizde?
1: Evet. O elimde. Bir de atım var.
0: Adı var mıydı köpeğinizle atınızın?
1: Köpeğin adını bilmiyorum ama atın ismi Barış'tı galiba.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, müzik dedik. Müzikte daha sonra profesyonel olarak 63'te başladım dediniz. 1965 yılında ilk kez Ferdi Özbey'in adını Altın Mikrofon yarışmasında duyduk.
1: Evet, evet.
0: Orada finalistler arasındaydınız.
1: Finalistler arasındaydım.
0: Ve hangi parçaydı Ferdi Özbey'in?
1: Sandığımı açamadım, loy loy. Bir dinleyin.

0: Adım Loy Loy.
1: Kaçıncı olmuştunuz bu yarışmada?
0: Bu yarışmada büyük bir jüri vardı. Ülkemizin tüm müzik otoritelerinden, hem klasik müzikten, hem Türk sanat musikisinden, hem de hafif batı müziğimizden. Bu jüri önünde 110 orkestra içinde birinci oldum. Sonra halk önündeki yarışmada da dördüncü oldum efendim.
1: Evet, daha sonra fotoğrafları bakmayı sürdürelim. Bu fotoğrafınız, çok şık giyinmişsiniz.
0: Evet. Çok şıkız. Bu herhalde bahar ayı olsa gerek. Annem, babam ve ben. Bir Beyoğlu yürüyüşü yine. O zaman İstanbul'da gezip tozulacak bir Beyoğlu caddesi vardı.
1: Öyle şık mı giyiniyordu?
0: Bir hafta evvelinden hazırlanılırdı Beyoğlu'na çıkılacak diye.
1: Sonra?
0: Sonra bu bizim oturduğumuz evin sokağı. Annem ve ben ilkokula başlama yıllarım olsa gerek.
1: Nerede başladınız ilkokula?
0: Işık Lisesi'nde başladım.
1: İstanbul.
0: Evet. Sonra ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan itibaren de İzmir'e geldim.

0: İzmir'de devam ettim.
1: Seyircilerimiz okula. Genellikle sizi İzmirli olarak biliyorlar Ferdi Özbey.
0: Hayır, ben İzmirliyim. Yalnız 40 günlükken İstanbul'a gitmişiz. 7 yaşına kadar İstanbul'da, tekrar İzmir.
1: Evet, İzmir dedik. Bir fotoğraf daha. Oldukça şişmanlamışsınız bu kez. Bakalım seyircilerimiz sizi tanıyabilecekler mi? Hangisi sizsiniz?
0: Bu sağdaki şişman benim.
1: Nerede bu fotoğraf?
0: Bu İzmir Fuarı'nda, Kaskatlı Havası. Hemen stüdyomuzun önündeki, bildiğiniz gibi.
1: Ha, gece çekilmiş. Fuarı, evet.
0: Gece,
1: evet.
0: Manzarası, ışıklar, fıskiye falan değişik tabii. Eski hali fuarı.
1: Ve askerlik geliyor. 1965'te altın mikrofon dediniz. Bu askerlik yılları ne zaman acaba?
0: 67-69 arası.
1: Nerede yaptınız askerliğinizi?
0: Sivas'ta. Sivas'ta. Yedek subay öğretmendim. Sonra eğitim esnasında çekilmiş bir resim.
1: 1967-69, 17 yıl öncesinin bir fotoğrafı. Ve elimizdeki en son fotoğrafınız bugünün piyanist şarkıcısı Ferdi Özbeğen. Piyanist, neden piyano ve piyanist acaba?
0: Neden mi piyanist?

0: Şarkılarla anlatır kendini ağlayamaz.
1: Müzikle aşkı birbirinden ayırt edemez dediniz. Gerçekten öyle mi?
2: Öyle maalesef.
1: Evet, böylece günümüze kadar geldik fotoğraflarınızla birlikte.
2: Evet.
1: Şimdi bir parçanızı dinleyelim.
2: Sözler Ülkü Aker'e, düzenlemeler Osman İşmen'e ait.
1: Evet sayın seyirciler, Ferdi Özbeğen söylüyor. Kelimeler.
3: Piyanosu eşliğinde şarkılar söyleyen, şarkılarıyla romantizm rüzgarları estiren Ferdi Özbeğen 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İlk uzun çalarını 1977'de çıkaran sanatçı bu kez Kelimeler adlı şarkıyla ekranda. Sevenleri için ne özel bir an, ne güzel bir buluşma.

0: Ayda bir kez ekrana gelen Teletempo'nun ilk bölümlerini Ümit Tunçal sunmuş, sonraki bölümlerde ise mikrofonu Ayşenur Süral devralmış. Kendisini şimdilerde Ayşenur Yazıcı olarak tanıyoruz. Genç izleyicilerimiz de onu tanıyor. Hadi o zaman Ayşenur Hanım'ın sunduğu bölümlere de bir göz atalım.
1: Söz Münir Ebicioğlu, müzik Teoman Alpay, düzenleme Onno Tunç. Gökben söylüyor. Kıskanırım.
0: Yaşınız kaç olursa olsun bu şarkıyı bildiğinize, şarkıya eşlik ettiğinize eminiz. Şarkının sözleri Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi ise Teoman Alpay'a ait. 70'lerden bu yana o kadar çok yorumcu seslendirdi ki şarkı popülerliğini hiç yitirmedi. Gökben de bu güzel esere kayıtsız kalamamış ve 1979'da yayımlanan Samanyolu adlı albümünde şarkıya yer vermiş. Gerçi bu kadar kıskançlık biraz fazla ama Gökben Kıskanırım'ı seslendirmekte çok iyi etmiş. Bir ifade biçimi olarak şarkılar varken duygular niye gizlensin ki?

Tele Tempo her bölümünde yayımlandığı dönemin ünlülerini müzikseverlerle buluşturmuş. Salim Dündar mı? O bir dönemin değil, her dönemin en sevilen sesi, her dönemin ünlüsü. Aynalar, İspanyol Meyhanesi, Sen Mevsimler Gibisin, Bir Dost Bulamadım, hiç eskimeyen bu şarkılardan en az birini mutlaka dinlemişsinizdir. Hepsi Salim Dündar'ın meşhur ettiği eserler.

Bulmak için daha gelmeden kapattım aşkının yolunu. Sana kavuşmak için daha gelmeden

Ve gece gündüz acı çekmekten, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkının yolunu bir bir, kavuşmak sana zormuş ölmekten. Kapattın aşkını.

0: Aslında yaşamak ne kadar güzel bir şey değil mi? Hele öyle küçük, küçücük şeyleri dert etmeden, hayata daima gülerek bakarak dopdolu yaşamak. Evet, güzel şeydir yaşamak. Ve şimdi doğduğu, yaşadığı yeri anlatan şarkısında Ersen Erdura ile baş başa bırakıyoruz sizleri. Sanatçıya Doğduğum Yer adlı şarkıda dansıyla Gülen Andak eşlik ediyor.
1: Teletempo 1984 yılında ekran serüvenine başlayan unutulmaz bir müzik programı. Biz TRT arşivindeki müzik ve eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Hani hani hal, meli meli mel.
1: Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı,
0: gerçekten mi?
1: yapmasam mı, itiraf etsem mi, etmesem mi dedim ama
0: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler hepinize. Bizler Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, sazın, sözün, şiirin ustası Erol Parlak Hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber geleneksel kültürümüzün kadim mirası, Anadolu'muzun aynası, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz. Gönül diliyle sohbet edeceğiz. Yüreklerinize misafir olacağız. Eğer siz de ekranları başında hazırsanız Aşk Gözünden programımız başladı efendim. Hoş geldiniz.
1: Ben de kıymetli izleyicilerimize merhabalar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün de kendileri için birbirinden güzel, birbirinden renkli eserlerden oluşan bir repertuar oluşturduk. Gönlümüz de birikti. Sizlerin gönül kapılarını araladık. Misafir olmaya geldik. Umarım bizi kabul edersiniz.
0: Sinemizdeki yareleri de sızlattınız hocam programın açılışında.
1: Teşekkür ederim. Ozan Gevheri'nin bir deyişini Aşık İsmail daimi kaynak kişi Turan Engin abimiz rahmetli kendisinden derlemiş. Repertuarımıza kazandırmış. Biz de

0: Onu dinlendirmeye çalıştık. Hepsine rahmetler olsun.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Ozanlarınızı
0: ederim.
1: rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ben de o zaman sözü müziği Aşık Emrah'a ait güzel bir deyişle devam edeceğim. Bir tipiye yakalandım yaz günü.

0: Diline, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim arkadaşlarım.
0: Arkadaşlar,
1: Ellerine,
0: emeğine
1: gönüllerine sağlık.
0: Sağlık.
1: Ne güzel bir sazı var değil mi hocam
0: Çok
1: bu
0: güzel.
1: eserin?
0: Şimdi bu eser Aşık Emrah Mahlaslı. Bizim yakın dönemimizde yaşamış. Çok kıymetli bir ozanımız, bir müzisyen ağabeyimiz Hamza Başyurt'un eseri. Daha böyle nice güzel eserler kazandırdı bize ve yakın zaman öncesinde Hakk'a yürüdü. Kendisine rahmet diliyoruz. Deniz, dilersen orkestra arkadaşlarımızı da bir hatırlatalım tekrar. Oldu mu?
1: Tabii hocam. Kıymetli
0: Onları da bir anons
1: arkadaşlarımızı
0: edelim.
1: tanıtalım, evet.
0: Saz ailesi, lavta, sazbüş gibi çalgılarda Sedat Aktağ hoca. Kemanede Harun Karateke. Nefes çalgılar Buğra Kutbay. Klasik gitar Çağrı Gözeten. Bas gitar Ömür Kasa. Ve vurmalı çalgılarda Hüseyin Özdoğan. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel icra için de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber yol yürümek gerçekten harika. Müsaade ederseniz şiir kitabınızdan ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam.
0: Sağ olun.
1: Aşk özünden, can gözünden. Evet, gözümde takayım şunu.

Şu yalan dünyaya geldim geleli. Bir gün olsun gülemedim el gibi. Bülbül misal daima huzardayım. Gözüm yaşı akıp gider sel gibi. Gülemem ezelden evveli ahir. Gönülde feryadım, dilimde kahır. Kime dost dediysem hep acı zehir. Kuruttu bağımı, etti çöl gibi. Pervaneyim demi devran sürmedim. Şad olup da muradıma

0: Diline sağlık.
1: Teşekkür Deniz. Ederim hocam. Sizin kaleminize sağlık. Çok güzeldi. Evet, söz susar, şiir devam eder, türküler devam eder. Bulut kat kat olmuş.
0: Evet, sıradaki bulut kat kat olmuş. Anadolu'muzda birkaç örneği görülen çok kıymetli eserlerden. Ezgisi, o içindeki barındırdığı lirizm, sözlerdeki işçilik çok güzel olan kıymetli eserlerden bir tanesi. Bizim seslendireceğimiz örneği de Aşık Rıza Aslan Doğan'dan yeğeni, kendisi de bir ozan olan yeğeni Adem Aslan Doğan'ın derlemesi. Bulut kat kat olmuş ayın önüne, giyin elbiseni gidek düğüne. Onu seslendirmeye çalışacağız. Formu da ilginçtir. Bir uzun hava ama zaman zaman ritme giriyor. Ritmik ezgiyle bir araname oluyor. Tekrar uzun havaya dönüyor filan, böyle bir kendi içinde çok güzel bir döngüsü var. O da o güzelliği perçimliyor, bir başka yere taşıyor. Paylaşalım dilerseniz.
1: Lütfen hocam.